duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü plan bütçe komisyonunda ele alınacak. Bakan Çiftçi, haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem fon krizi ve terörsüz Türkiye süreci. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. R4 grubu ülkeleri Suudi Arabistan'a desteğine vurgu yaptı ve sonuçlardan Husileri sorumlu tuttu. Manisa Akhisar'da tırla tur otobüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Tır ve otobüs sürücüleriyle otobüsün sahibi gözaltına alındı. Kazayla ilgili görüntülerde kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün geri geri gitmeye çalıştığı sırada çekicinin otobüse arkadan çarptığı görülüyor. Tokat'ta 3000 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şebeke suyu için uyarı yapıldı. Dezenfeksiyon çalışmaları için eğitime ara verildi. İstanbul Boğazı'nda gemi arızası. Kimyasal madde taşıyan gemi Kanlıca önlerinde sürüklendi ve kıyıya metreler kala durabildi. Boğaz trafiği bir süre çift yönlü olarak askıya alındı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya enerji ateşkesini kabul ederse Ukrayna da kabul edecek dedi. Ancak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve ikinci en büyük kenti Harkov'u vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurduğu anlarda Rusya saldırılarını sürdürüyordu. Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları Rusya'nın teknoloji şirketi Yandex'e ait bir veri merkezini vurdu. Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezi İHA saldırısı nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanlığı 18 yaş altına satış engellemek için sigaranın kimlik numarası şartıyla satılacağını duyurdu. Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacı teknesi alabora oldu, 139 kişi hayatını kaybetti. Paris'te bir araya gelen yüzlerce çiftçi AB-Mercosur ticaret anlaşmasına ve ithalat baskılarına karşı sokaklara inerek eylem yaptı. Almanya, ABD'nin kararından bağımsız olarak Rusya yaptırımlarını ve Ukrayna desteğini sürdüreceğini bildirdi. ABD'de yargı, kamu parasıyla finanse edilen ve Başkan Trump'ı öven siyasi reklamların yayımlanmasını durdurdu. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak yetkili olacak.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Fatih Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Günaydın.
2: Normalde 600 bin lira ederinde olan bir daireyi topraktan alırsam ne kadar almış oluyorum?
3: 300-350 civarı şu an.
2: Hadi be.
3: 150 fark
2: ediyor. Oy.
3: Ama 3 yıl sonra teslim ediyoruz.
2: 3 yıl sonra olsun. Ama 3 yıl sonra da kim bilir ben ne olacağım. Belki öleceğim. Ne olacak o ev?
3: Yani varise kalacak.
2: O artık bizi ilgilendirme.
3: Arkada bekliyor.
2: Bana ne arkamda bekleyenden ben yemedikten sonra malı mülkü. Ben bu yüzden mesaj takside makside girmeyi de sevmiyorum. Bir şeyler aldığım zaman param varsa alırım, yoksa da hiç uğraşamam. Ya öldüm kaldım ne olacak, yazık ki arkamdaki insanlara mı bırakayım borcumu harcımı?
3: Aynen, en temizli, ben de öyle yapıyorum.
2: Gerçi onunla ilgili banka hesaplarında şey oluyor galiba, borçlar siliniyor ölünce. Ben bankada hesap açtırmışım geçenler, bilmiyordum onun prosedürlerini. Siz öldüğünüzde bütün hesabın siliniyordu. Ay tövbe, ağzından yel aslında ablacığım, ne diyorsun?
3: Öyle bir şey söylenir mi ya?
2: Bana öyle dedi ya. Telefonumla oynuyordum, kadının suratına baktım kaldım ben, nasıl yani? Peki ama şöyle olsa mesela, bunun uyanıkları var mıdır? Şimdi yol göstermiş gibi olmayalım da, mesela harcadı, yedi Allah yedi, 300 milyar diyelim ki borç taktı bankaya. Ondan sonra ben öldüm diye haber yollattı bankaya.
3: Öyle o. Hangi çağda yaşıyorsun diyorum, o kadar değil. Ama şey olabilir, doktora gittin mesela 6 ay ömrün kaldı dedi.
2: Evet.
3: Ondan sonra gömül bankaya, nasıl olsa öleceksin. Pasta kredi çek.
2: Ya ölmezsen?
3: O da bir iş tabii.
2: Allah'ın işi. Öldürmeyen Allah öldürmüyor.
0: Doğan Canlı.

0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim radyolarınızda.
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 12 Ekim günlerden pazartesi, yeni bir günü, yeni bir haftayı yine yeniden beraber karşılayalım diye.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Günaydın. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah sevgili dinleyicilerim. Aynı zamanda tabii haftayla alakalı da hep böyle yeni başlayan haftadan, yeni başlayan aydan, hele bir de yeni başlayan yıldan beklentiler her zaman daha fazla olur. Dolayısıyla umarım böyle hepimizin güzel sürprizlerle ve keyfinin yerinde olduğu güzel bir hafta olsun. Şu an böyle sabahın köründe de olsa size türlü pozitif şeyler söylemek için gayret ediyorum ama hiçbir şey olmayacak, biliyorsunuz değil mi? Ha, Ayla, beni mi dinliyorsun? Story'de benden bahsetti. Kız ne ara ne bahsettin, daha bir şey demedim. Günaydın Aylacığım. Evet sevgili dinleyicilerim, önce yoklamamızı alarak başlayalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. Bu yoklama faslı nedir? Okul zamanlarından hatırlayın. İşte okula geldi mi gelmedi mi, onu kolaçan ettiğimizi andır. Dolayısıyla şu anda uzunca zamandır dinleyip asla ses soluk çıkarmayanlardan da mesajlar bekliyorum. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. Mesajlar gelsin, minik bir ara, hemen ardından günün yayın konu başlığıyla beraber de telefon bağlantılarıyla haydi bakalım. Doğan Can.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem.
1: Sen de onlardan birisin.
0: Evet, radyolarını yeni açanlar herkese bir kez daha günaydın. Arkadaşlar tamam, vurmayın, son 20 saniye. Vallaha bak, sayın 20 saniye.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bir reklam.
0: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, sevgiler, günaydınlar sevgili dinleyicilerim. Önce yoklamamızı alacağız. Kimler nerelerden dinliyormuş bakacağız ama bir teşekkürüm olsun beni Ankara'dan dinleyen sevgili dinleyicilerimle. Cuma günü buluştuk, kavuştuk, sarıldık, güzel bir gün geçirdik. Cuma akşam orada hem yayın yaptım hem de yayın sonrası bir söyleşi etkinliğinde bir araya geldik. Benim için keyifliydi, güzeldi. Umarım gelen zahmet edip işte teşrif eden sevgili dinleyicilerim, sizler de evlerinize mutlu ayrılmışsınızdır umarım. Yeni gelenler çok fazlaydı. Ben söyleşilerde hep soruyorum, beni ilk kez görenler kim acaba diyor. Çok fazla el kalktı. Bayağı da kalabalıktık. O yüzden yalnız bırakmayan tüm Ankara'daki dinleyicilerime hemen yayın başında teşekkürümü edeyim. İnşallah yakın zamanda başka şehirlerdeki diğer dinleyicilerimizle de buluşacağımız güzel etkinliklere inşallah. Şimdi önce yoklamamızı alalım, bakalım kimler nerelerden dinliyormuş. Hemen ardından da telefonlara geçeceğiz.

0: Antalya'dan sevgili Zühal, günaydın. Tüm öğrencilerimle kulağımız sende Doğancan. Günaydın, ne mutlu bana. İzmir'den sevgiler diyor sevgili Naz. Ve Korcan, okul ve iş yolunda sendeyiz Doğancan demişler.
1: Karanlık dünyam.
0: Çorum Sungurlu'dan Güvenlik Zehra ve Sümeyye. Günaydın arkadaşlar, kolay gelsin. İzmir'den Bodrum'a senle dönüyorum. İyi yayınlar diyen sevgili Berkay, günaydın.
2: Sensiz karanlık.
0: Selamlar.
2: Canıma yetti.
0: Ne bu?
2: Ayrılık.
0: Vay kardeşim, Ankara'ya gelenlerden sevgili Rüzgar çektiğimiz fotoğrafı yollamış ona. Öpüyorum. Kayseri'den selamlar diyor sevgili Mükremin. İş yolunda kulağımız sende. Doğancan, onu bunu bırak, pavyon nasıldı onu anlat demişler.
2: Artık...
0: Yemin ederim gitmedim. Vallahi gitmedim. Çok yorgun bir gündü. Hiç yalan yok. Saygın'la plan yaptık. Şuraya mı gitsek, buraya mı gitsek? Şu sanatçının müziğini mi dinlemeye gitsek, yoksa nereye gitsek falan diye planı programı yaptık ama... 2 saat yayın, işte 2,5 saate yakında söyleşi etkinliği falan derken... Benim pestilim çıktı, o yüzden çok da şey olmadı, sağlıklı olmadı cuma akşamı. Vallahi gitmedim, siz inanmazsınız ama gitmedim. Tekirdağ Çerkezköy'den selamlar diyor Zeliha. Yağmurlu bir Adana sabahından günaydın diyor Zekeriya. Adana'ya da bekliyoruz demiş. Vallahi ben de isterim ya, bayağı zaman oldu. 3-4 senemiz var. Yağmurlu bir Bodrum sabahından günaydın demiş Eda. Kilis'ten yazmış Ahmet. Selamlar sana da.

Çok güzel bir şarkı. Eski bir şarkıdır. Bu da cover. Elif Kaya söylüyor. Karanlık dünyam. Dünyanın en güzel şehri Antalya'dan günaydın diye Bünyamin mesaj yollamış. Oğlum Ahmet'le birlikte kulağımız sende. Doğancan, yemin etmene gerek yok. Gitseydin zaten kesin paylaşırdın zaten. Biz sana inanıyoruz demiş. Aynen, teşekkürler. Selamlar, o da İzmir'den dinliyor. Mersin Anamur'dan Aslı, günaydın. Kayseri'den İlyas, günaydınlar efendim. Cuma akşamı gitmedin, tamam inandık. Peki ya cumartesi? Kız, döndüm ben zaten cumartesi sabah hemen. Cuma akşam kaldım, cumartesi döndüm. Evdeydim ya. Denizli'den selamlar diyor sevgili Mukaddes. Buraya ne zaman geliyorsun? Merak etme, Denizli'de de pavyon var demiş. Hayda. İnsanın adı çıkmasın. Kız, ben pavyon mu geziyorum? Hayatımda toplasan 2 kere gittim. Yemin ederim 3 kere gittim. Vallahi 4 değil ama yani 3 kere gittim. Hani öyle bir şey oldu ki ben hani dinleyicilerimle böyle goy goy olsun beraber gideriz diye bunun muhabbetini yaptım. Yoksa sanki müptelasıymışım gibi de adımı çıkarmayın benim. Orçun yazmış, Şirin Evler'den günaydın. Sandviç dükkanı varmış, bana tezgahının fotoğrafını yollamış. Hayda, dur bakayım. Kız, bu sosisleri salamları yemeyin artık ya. Ben ne bileyim, birkaç video izlemiştim de onlarla. Tabii ki yani her üretici için aynı şeyi söyleyemeyiz elbette ama ne bileyim yani sosis zaten çok böyle şey bir şey değil mi yani? Plastik gibi, neyin ne lezzeti var da neyin? Besleyici değeri de yok. Bir şey ne, kırt kırt kırt. İstediğin kadar ona böyle salçalı sos yap bilmem ne. Sosis seven insana saygım yok benim falan demişim. O kadar da değil. Yalova'dan Cankurt günaydın. Soğuk bir Almanya sabahından, Köln'den günaydın diyor sevgili Demir, günaydın. Sesin neden yankılı geliyor senin? Öyle mi geliyor? Yo. Bakayım. Yankılı mı geliyor benim sesim şu an? Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, paspas, yolluk kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine. Az önce bir sıkıntı yoktu. Evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Hangi mesele etrafında toplaşacağız? Size bir kuple şarkı dinleteyim, hemen ardından günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarına da geçeceğiz. Yeni hafta güzelliklerle gelsin. Vallahi bu hafta güzel bir şey olsun be. Hafta bittiğinde cuma sabah yayında da ya Doğancan pazartesi hani şöyle şöyle demiştin ya, bak bu hafta ne oldu biliyor musun diye bana bildirimlerinizle gelin. İnşallah. Tabii hayırlı şeyler olsun.

0: Sevgili dinleyicilerim, şimdi bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Hangi meseleyle ilgili sohbet çevireceğiz? Baktım notlarıma, bir aydan fazla zaman olmuş ki ilk kez de o zaman işlemiştim. Şimdi birçok konuyu böyle her ay bir kere döndürüyoruz haliyle, ben her Allah'ın gününe ben nasıl bir konu, yeni sıfır kilometre bir konu bulayım. Aynı konuların hani böyle varyasyonlu yapıyorum, çaktırmadan olsun bari diye. Aslında aynı kapıya çıkıyor ama öyle değil de böyle söyleyeyim bari diye yaptığım şeyler de oluyor. Bu ikinci kez uygulayacağımız bir konu başlığı ve bu konuyla alakalı düşüneceğiniz şeyler de tabii eğlenceli yerlerden olsun. Çünkü adı itibariyle söyle artık Doğancan. Çok böyle pozitif şeyler canlanmıyor insanın aklında ilk söylendiğinde. Çünkü bugünün yayın konu başlığı... Kısa bir aranın hemen... şaka şaka. Travmalarımızdan konuşacağız. Doğancan, benim şu hayattaki en büyük travmam şudur diye paylaşabileceğiniz ne varsa bunları konuşacağız. Ama dediğim gibi gerçek anlamda başınıza gelmiş o berbat anların hayatınızda yarattığı o büyük negatiflerden bahsetmiyorum. Mesela örnek vereyim, benim çocukken en büyük travmam Atıl Kurt Tarkan filminde o denizdeki ahtapotun çıkıp o adamı yemesi. Ya da Süt Kardeşler filmindeydi galiba Gulyabani, değil mi? O Gulyabani benim birkaç sene boyunca rüyalarıma giren, karanlıkta kaldığım zaman sanki o kapının arkasından böyle gözlerini belerte belerte o kocaman böyle uzun bir şey gördüğüm zaman hep diyordum aha Gulyabani gibi. Ben de çocukken öyle bir etki yaratmıştı. Bunun gibi böyle saçma sapan şeyler yani. Gerçek travmalarınızı gidin psikiyatrınıza, işte psikoloğunuza anlatın. O kadar da değil. En büyük travmam şudur diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80. Minik bir ara, hemen ardından telefonlar, mesajlar devam.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin ünilir oto ekspertiz markası

Reklam. Doğan Canlı yayında devam ediyor.

de şu an fena bir yoğunluk var ama neyse ki iyi ki ben varım değil mi? Bunu her dediğimde de bana sanki peşine lan senin diye bana sövüyormuşsunuz gibi hissediyorum. Ne yaptım ben mi yaptım trafiği? Evet. Sayılı gün çabuk geçer hesabı. Arkadaşlar hiçbir şey kalmadı.

0: keyifli sohbeti sakın kaçırmayın.
1: Kesinlikle öyle.
2: Bu çarşamba, yani yarın değil sonraki gün Nalan konuğumuz olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Şimdi önce 3-5 mesaj daha paylaşayım, hemen ardından ilk telefon bağlantımızla muhabbetimize geçelim. Bu sabah travmalarımızı konuşacağız. Zamanında kabusumuz haline gelen şeylere gülmeyi bileceğiz. Ulan ben bundan korkuyordum ya diyeceğiz. Haydi gelelim mesajlara. Çocuklarım Poyraz, Rüzgar, eşim Ali, Adana'dan günaydın diyen sevgili Pınar. Günaydın. Vallahi Doğancan, bu frekans sabahları bizim tek sığınağımız. Doğan canlı yayında demiş İzmir'den Mert. Vay Mert. Eyvallah. Doğancan, çocukluğumuzdaki bu Ümraniye sapı vardı ya, onun üstüne travma tanımam abi demiş. Fatih'ten dinliyor sevgili Bayram, günaydın. Doğru, onun bir robot fotoğrafını yapmışlardı hatta, değil mi? Haberlerde falan sürekli onu veriyorlardı. Ve ne kadar büyük bir olaydı ki o dönem, o Ümraniye sapı o kadar meşhur olmuştu ki. Haberlerde spesifik bu adam üzerine aylarca dönen sohbetler vardı, hatırlıyorum. Şimdi mesela sapıkların fotoğraflarını vermeye kalksan televizyonların herhalde yayın akışı yetmez, değil mi? Ya da eskiden de hep vardı ama biz mi görmüyorduk? Yoksa artık iyice çivisi çıktı. Hani bu sosyal çürüme dediğimiz muhabbet. Şimdilerde daha da fazla olduğu için mi böyle? Yoksa biz eskiden görmediğimiz için mi yok zannediyorduk acaba? Mutlu bir hafta diliyorum herkese diyen sevgili Toprak, günaydın. Doğancan, benim en büyük travmam kaynanam. 23 yaş ile 41 yaş kabus demiş. Ne demek o? Ha, sen 23'sün, kayınvaliden 41 yaşında mı? Ha. Olabilir mi? Olabilir. 17-18 yaşında anne olduysa.

Bence hepimizin en büyük travması o meşhur komşunun çocuğu demiş Merve. Annelerin mukayese ettiği. Bak işte Selda ablanın oğluna o öyle mi? Sen anca falan filan. Bizim de vardı. Benim de özellikle babamın, şimdi dinliyorsa anlayacak kimden bahsettiğimi. Sen anca bilmem ne falan filan derdi bana kızında. Bak bilmem kimin oğluna diye örnek gösterdiği oğlunun hali ve benim halim yan yana geldiğinde ben daha iyi durumdayım şu an. Şey değil bu arada, yanlış anlaşılmasın, para pul anlamında değil. Tırnak içinde sadece. Yani genel.

0: Alo, günaydın Doğancan.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Umut'la görüşüyorsun. Nasılsın, iyisin?
1: Sağ ol Umut. Seni sormalı. Nereden arıyorsun? Tanıyalım.
0: İstanbul'dan arıyorum. İşe geldim şimdi. Hafta başı yoğunluğu.
1: Hadi bakalım. Güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım biraz.
0: Ben bir gıda sektöründe bölge müdürlüğü yapıyorum.
1: Siber sektörü mü?
0: Gıda.
1: Gıda, ha. İyi, kolay gelsin. Evet. Peki gelelim konumuza. Nedir senin travman?
0: Ben geçen bir yazı okudum bir sosyal çektim. Şey yazıyor.
1: Kesiliyor sesin ya. Araç kitiyle konuştuğun için kesik kesik geliyor sesin. Ben hobi olsun diye lütfen araç kitiyle konuşmayın demiyorum. Duyamıyoruz çünkü böyle alınca. Sevir onu. Ya sabır. Evet, sosyal medyada gördün.
0: Diyor ki orada bir yazıda. İnsanlar güzel yaşayamadı.
1: Vallahi ben bir şey yapmadım ama hak ettiğini buldum. Ne diyecektin acaba Umut ya? Vallahi arayanlardan ricam ne olur. Araç kitiyle, hoparlörle, bluetooth kulaklıkla falan bağlanmayın. Telefonu nenem gibi kulağınıza tutun. Alo diye öyle bağlanın. Günaydın.
2: Alo, günaydın.
1: Bak ne kadar güzel geliyor sesi. Merhaba, evet. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Betül ben.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Betül?
2: Antalya'dan.
1: Ah ne güzel. Havalar soğumaya başladı mı? Antalya'da gerçi tam şu dönemde ciddi bir fırtına vardır diye tahmin ediyorum.
2: Ya şöyle, şu anda çok böyle siyah siyah bulutlar var. Dün çok güzeldi. 2-3 gündür sıcaktı ama bugün böyle siyah bir güne uyandık.
1: Ama oranın da rüzgarı fenadır değil mi ya?
2: Ya rüzgardan ziyade yağmuru çok fena. Çünkü böyle bir başladığı zaman bir hafta 10 gün aralıksız bardaktan boşalırcasına yağıyor.
1: Berekettir diyelim. Oluyor. Peki Betül, nedir senin en büyük travman? Buyursunlar.
2: Şimdi biz küçükken babamın köyündeyiz. Köyde babam dedi ki hepiniz dedi şey ekeceksin. İşte böyle bir şeyler ekeceksiniz.
1: Tamam.
2: Kiminki önce çıkarsa ya da daha büyük, daha böyle büyürse ona işte para vereceğim. Ondan sonra neyse işte biz hepimiz alt kardeşiz bu arada. İşte hepimiz ektik falan. Sonra benimkiler bayağı bir büyüdüler böyle. Sonra baktım abim ertesi gün benim ektiklerimin üzerine tuvaletini yapmış.
1: Sırf pislik o. Sadece manevi şey ne bileyim pislik olsun derken laf olsun diye değil yani gerçekten.
2: Tabii gerçekten yapmış da benimkileri de oldu. Ondan sonra ben de bir sinirle gittim. Tuvaletten böyle çubukla bir şeyleri aldım götürdüm onunkilerin üstüne sürdüm.
1: Kusacağım ya, para hırsı işte.
2: Ondan sonra iki gün sonra bir baktık abiminkiler böyle benim boyuma gelmişler.
1: Gübreledin tabii sen onu.
2: Gübreledim. 41 yaşındayım, o gün bugündür de unutamıyorum bunu.
1: Peki bu yaratılan travma sende o dönemde o yaşlarda böyle büyük sıkıntılara neden oldu mu? Ne bileyim hani tuvaletle ilgili sıkıntılar yaşadın mı falan?
2: Sormak lazım onu, nasıl sıkıntılar çıkardım acaba?
1: Sen kaç yaşındaydın?
2: O zaman mı?
1: Evet.
2: 9
1: yaşındayken evet yani. Ama babanın da sizi motive etme şekli güzelmiş ya. Para ödülü koymuş ortaya.
2: Tabii o gün bugündür hepimizde bir para hırsı.
1: Vay be, helal olsun. Ya. Peki Betül sağ ol, komikmiş. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
3: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Günaydın. Bu sabahın yayın konu başlığı en büyük travmam şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80. Haberler ardından devam.
5: Bir reklam.
6: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
7: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü plan bütçe komisyonunda ele alınacak. Bakan Çiftçi, haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem fon krizi ve terörsüz Türkiye süreci. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. R4 grubu ülkeleri Suudi Arabistan'a desteğine vurgu yaptı ve sonuçlardan Husileri sorumlu tuttu. Manisa Akhisar'da tırla tur otobüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Tır ve otobüs sürücüleriyle otobüsün sahibi gözaltına alındı. Kazayla ilgili görüntülerde kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün geri geri gitmeye çalıştığı sırada çekicinin otobüse arkadan çarptığı görülüyor. Tokat'ta 3000 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şebeke suyu için uyarı yapıldı. Dezenfeksiyon çalışmaları için eğitime ara verildi. İstanbul Boğazı'nda gemi arızası. Kimyasal madde taşıyan gemi Kanlıca önlerinde sürüklendi ve kıyıya metreler kala durabildi. Boğaz trafiği bir süre çift yönlü olarak askıya alındı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya enerji ateşkesini kabul ederse Ukrayna da kabul edecek dedi. Ancak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve ikinci en büyük kenti Harkov'u vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurduğu anlarda Rusya saldırılarını sürdürüyordu. Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları Rusya'nın teknoloji şirketi Yandex'e ait bir veri merkezini vurdu. Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezi İHA saldırısı nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanlığı 18 yaş altına satış engellemek için sigaranın kimlik numarası şartıyla satılacağını duyurdu. Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacı teknesi alabora oldu, 139 kişi hayatını kaybetti. Paris'te bir araya gelen yüzlerce çiftçi AB, Mercosur ticaret anlaşmasına ve ithalat baskılarına karşı sokaklara inerek eylem yaptı. Almanya, ABD'nin kararından bağımsız olarak Rusya yaptırımlarını ve Ukrayna desteğini sürdüreceğini bildirdi. ABD'de yargı, kamu parasıyla finanse edilen ve Başkan Trump'ı öven siyasi reklamların yayımlanmasını durdurdu. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak, yurtta sağanak yetkili olacak. İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
1: Süper FM, Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yönlü yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yönlü sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
5: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
7: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

0: sabah ya.
1: Ve bu sabah yayında travmalarımızdan konuşuyoruz. Ya Doğancan, benim şöyle bir kabusum vardı ya da bu benim travmam haline geldi diye paylaşabileceğiniz bir durum varsa tabii eğlenceli. Yani şu anda konuşurken güldüğümüz ama zamanında travma haline gelmiş olan şeylerden konuşuyoruz. Biz bir de şu an hani ortalama 35-40 yaşında olanlarımızın çocukluğunda yaşadığı birçok şeyi bu dönemin bebelerine mümkün değil onda birini bile yaşatmamak için elimizden geleni ardımıza koymazken o dönemlerde ben mesela hatırlıyorum. Benden işte 5-6 yaş büyükler hep beni bir şeylerle korkuturlardı. Bence hepimizin yaşadığı işte şunu yapmazsan şu gelir, şunu yaparsan işte şunlar gelip seni kaçırır. Şu ve şunların ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Orada 1-2 seçenek var zaten. Ben şimdi söyleyip hedef göstermek istemiyorum. Sıkıntı oluyor yayında çünkü. Gibi gibi böyle korku mekanizmasıyla büyütüldük biz ve... Bak mesela hemen... en son bu konuyu konuştuğumuzda da yazılmıştı bu. Dilara yazmış. Doğancan, Kur'an yırtan kız vardı, onu hatırlıyor musun demiş. Hatırlamaz olur. O aslında bir bal mumu heykeliydi fakat henüz internetin yeni yeni yayıldığı günümüz Türkiye'sinde, o dönemler için söylüyorum tabii ki, bundan 20 sene önce falan değil mi? Google'a yazın bilmeyenler, Kur'an yırtan kız yazınca kesin çıkar. Böyle suratı bir yaratık, vücut yapısı böyle kangurudan bozma bir varlık vardı. Kur'an yırttığı için o kız öyle oldu diye bir efsane dönüyordu. Yani daha sonrasından ortaya çıktı ki aslında o bir heykel, o bir çalışma ama tabii bizde öyle kodlanmıştı.

0: Tamam, Tarkan filmindeki ahtapot ve Tarkan'ın eteği demiş Serhat. Hadi ahtapotu anladım da Serhat, eteği niye?
1: Yeter ki düş yakamdan.
0: Bir şey derdim de. Yine yayında olduğum için maalesef. Döncem bizi de hep organ mafyasıyla korkuturlardı diye Kayseri'den yazmış Hasan, günaydın.
1: Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim.
0: Selma yazmış, Doğancan ben Chucky yüzünden uyurken bebeklerin yönünü değiştiriyordum ya da üzerlerini örtüyordum demiş Selma. Değil mi? O hayal gücüyle bunlar gece canlanırsa endişesi. Biz lise 3'teydik. Liseden bir arkadaşımız birçok yerinden... Ay bunu okumayayım ya.

0: Çok saçma bir an yaşanmış. Saliha diyor ki... Çocukken sokakta oynuyordum. Annem çağırıyor eve. Ben de gelmiyorum. En son annem sinirlendi. Baban gelecek. Çıkar yukarı dedi. Bizim mahallede de işte köylülerimiz, akrabalarımız, herkes birbirini tanıyor. Ben de sokaktan anneme hangi babam gelecek diye bağırmıştım. Aslında hani ne zaman gelecek demek isterken öyle demiştim. Annem aşağı bir indi. Beni çekiştire çekiştire eve çıkardı. Ne biçim konuşuyorsun sen diye çok fena bir andı. Hiçbir zaman unutamıyorum o günü diye. Salya. Evet, tatsızmış. Değerimi bilen usta ellerde elmas gibi işlenirim. Benim travmam, çok küçükken babam sinirlenip makarna dolu tencereyi duvara fırlatmıştı. O makarnaları ablam ve annemle toplamıştık. Bu yüzden makarna pişirmeyi de yemeyi de sevmem. Bugün benim günüm. Babandaki sinir peki? Niye tencereyi fırlatıyor? Türkan, keşke daha zor bir şey fırlatsaydı da senin işine gelirdi. En basit yemeği... Travma haline getirmen kötü olmuş senin için ya. Ne bileyim, mantıyı falan fırlataydı da benim travmam var, ben mantı dolduramam. hadi hemen bir telefon bağlantısı daha alalım. Kim var hattımızda? Günaydın.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Yine ben, Umut ben.
0: He, Umut. Ve yine hoparlörle konuşuyorsun galiba.
1: Yok, normale döndüm. Ofisteyim şu an. Demir aşağıdaydım da.
0: Evet, hoş geldin.
1: Doğan Çatıkla günaydın, merhaba. İstanbul arıyorum sizi.
0: Tamam, evet. Hadi gelelim hemen konumuza. Sosyal neydi travman? Medyada,
1: sosyal medyada gördüğüm bir yazı var, o dikkatimi çekti. İnsanların yaşayamadıkları da bir travma oluşturuyor. Biliyor musunuz? Güzel şeyler ama.
0: İnsanların güzel şeyler.
1: Yaşayamadığı güzel şeyler insanlara travma oluşturuyormuş.
0: Yaşayamadığı güzel şeyler mi travma oluşturuyormuş?
1: Evet, mesela atıyorum. Çocuk küçüklüğünde hiç durumu yok, gidemiyor bir lunaparka. Onu görüyor karşıda başkalarının gittiğini. Onda travma oluşturuyormuş.
0: Ha, tabii ki zaten. Hani o eksikliğini hissettiği şeyler, o üzüntünün yarattığı şeylerle yetişkin olunca lunaparkı gördüğünde o duyguyu hatırlıyor olması tabii. Anormal değil ama işte yaşayamama nedenleri de önemli ya. Hani hiç bilmediği, hiç maruz kalmadığı herhangi bir şey travması olmaz ama... İşte elinin ucundayken, burnunun dibindeyken mahrum kalmak herhalde onda öyle bir etki yaratıyor.
1: Tabii. Onu gördüm, ben orada okudum yazıyı da, çok hoşuma gitti. Gerçekten insanın çoğumuz hayatında muhakkak ki var hepimizde yokluklar veya çok olup da olmadığı şeyler.
0: Bu arada sadece şey de değil, yani uyduruyorum, maddesel bir şey de değil.
1: Tabii.
0: Sevgiyle ilgili de mesela çocukluğunda bunun eksikliğini yaşamış insanların sonrasında tezahür eden türlü durumları oluyor.
1: Aynen öyle. Doğru.
0: Fellik bir daha bunu demek için mi aradın yani?
1: Fellik mi arayayım dedim. Merak etmesin Doğan Can'cığım dedim.
0: Abi sağ ol. Çok teşekkürler. Allah razı olsun.
1: Eyvallah abi.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar. Hayırlı haftalar inşallah. Güzel günlerimiz olsun.
0: Eyvallah. Günaydın. Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Biz çocukken annem babamı arardı, yaramazlık yaptılar derdi. Eve geldiğim zaman oklavayla döveceğim onları derdi babam. Biz de babam eve gelmeden 3-4 tane eşofman altı giyerdik ki oklavayla vurduğu zaman acımasın diye. Dövmezdi hiçbir zaman bu arada ama böyle korkuturlardı bizi diye mesaj yollamış. Ana İbrahim, ama bak. İşte korku insana zekasını kullanmak konusunda motivasyon veriyor. Şimdi tamam, demek ki bu kaçınılmaz, ben bunu nasıl çözerim diye kendi kendine çözüm bulmuşum bak İbrahim. ben küçükken bahçede komşumuz ağaç dallarını testereyle kesiyordu. Dönüp bana seni de bununla keseceğim dedi. 46 yaşıma geldim. Hala o adamı görünce yolumu değiştiriyorum diyen Sibel. Ya işte o yaptığı ayarsız şakalar değil mi? Bir çocukla nasıl bir etki yaratıyor, bunları düşünmüyordu eskiden insanlar. Şimdi de var böyle densizler de eskiden daha fazlaydı ya. Yani çok fazla korkutularak, çok fazla böyle türlü şeyleri göstererek, bak eğer bunu yapmazsan böyle olursun falan diye, ki bu konuyu işlediğimizde o gün yayında, hatta açtım ben bir bölümün ses kaydını da dinlettim size. Gerçek kesit izleyerek büyüyen bir nesliz biz. Yani şu anda bu dönemin 2, 3, 5, 6, 7 yaşındaki çocuklarının asla yanında konuşulmayan hikayelerini biz doğrudan maruz kalıyorduk, yaşıyorduk. Bizim yanımızda her şey konuşuluyordu. Ben hani çocuk var konuşmayalım gibi bir şeyi asla hatırlamıyorum. Tam tersi, ben de bu arada çok meraklı bir şekilde dinlerdim ve etkilenmezdim de yani. Hani bu da hayatın içinde var olan bir şey, türlü türlü kötü olayları. Şimdi mesela yüklemek istemiyoruz ya çocuklara haliyle, ki doğru olan da bu. Çocuğun yanında konuşmamak lazım ama işte çocuğa da bir yandan hayatın çok toz pembe olmadığını da anlatmak lazım. Çünkü sizin pamuklara sardığınız evlatlarınız yarın öbür gün bir kötülüğe maruz kaldığı zaman o bilgi onda olmadığı için nasıl bir tepki vereceğini ya da kendini nasıl koruyacağını bilemeyebiliyor. Alo. Teşekkürler. Hemen diğer telefonumu aldım. Rastgele alıyorum bu arada telefonları. Arıyoruz kimse açmıyor diye çemkirmeyin. Ön görüşme yapmıyorum. Direkt yayını alıyorum. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhabalar. Adım Şadi. Ankara'dan arıyorum.
0: Şadi. Değil mi?
3: Evet.
0: Doğru. Bayağıdır duymuyordum bu ismi. Ne demek manası?
3: Şad olmuş, gerçek mutluluğa ermiş anlamında.
0: Şad olup girmedim de giller içinde. Çok güzel bir türkü o da. Evet
3: Şadi.
0: Nedir benim, acaba en büyük travman?
3: Benim travmam şu, şimdi taşrada yaşayanlar bilir. Yılın belli aylarında bir sağlık çadırı kurulur şehrin bir yerinde. Ve sünnet olmak isteyen işte çocuklar aileleri getirir oraya ve hani toplu bir sünnet töreni yapıldığını düşünün.
0: Evet.
3: Belki 50 tane çocuk var. Yani bir kısmı bağırıp çağırıp kaçarken diğerlerinin de sırasını beklemesi. Ben orada sıramı bekledim ve yani hayatım boyunca unutamadım o anı. Yani kan revan, çocuklar kaçıyor, ağlıyor, aileler işte bağırıp çağırıyor. Orada belki bir buçuk saat sıranızın geldiğini bekleyin.
0: Kurbanlık yani koyun gibi.
3: Aynen.
0: Ya.
3: Yani unutamıyorum o anını.
0: Şimdiki çocuklar tabii böyle şeyleri bilmediği için hastanelerde işte anesteziyle, lokal anesteziyle pıt pıt anlamıyorlar bile. Hatta şimdi yeni moda bunu uygulayanlar da vardır. Instagram'da önüme çıkıyor. Çocuğu böyle oturtuyorlar bir tane oyun konsolunun önüne. Ondan sonra orada hemen pıt pıt pıt hallediyorlar. Çocuğun haberi bile olmuyor sünnet olduğundan, ama eskiden öyle değildi. Hatta yani mesela niye bir çocuğu bununla ilgili korkutursun? Okulda da ya da eşrafta diyelim, senden büyük 3-5 yaş kuzenin varsa onlar da gelip baltayla kesecekler biliyor musun? Sürekli şey yüklüyorlardı, o korkuyu yüklüyorlardı gerçekten bizim zamanımızda.
3: Evet evet, ben şeyde denk gelmiştim. Kurbanlık koyun gibi dediğiniz gibi kaçan çocukların peşinde koşan aileleri.
0: Ve
3: onu yakalayıp zorla getirdiklerini.
0: Kaç yaşındasın sen?
3: Ben orada 6 yaşındaydım, biraz
0: geçti. Şimdi kaç yaşındasın?
3: Şu an 30 yaşındayım.
0: Bahsettiğinde aslında çok, gerçi 25, 2000'den bahsediyorsun. Nerede oldu bu olay?
3: Kayseri, Develi diye bir ilçesi var.
0: Ve iyi, hadi geçmiş olsun. Oldu da bitti maşallah. hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
0: Günaydın. Bu arada sünnetten konu açılmışken bir efsane vardır. Bence birçoğunuzun da aklına gelmiştir o. Eskiden bir de şey vardı. Sünnet düğünlerine gidildiğinde bir pilav verilirdi ve o pilavın etli pilav olurdu. O pilavın içindeki... Bilmiyorum, öyle bir muhabbet vardı. Ne bu? Şimdiler hatta sünneti hatırlayamayacağı yaşta yapıyorlar bebekken, travma olmasın diye. Doğru. Aynen. Aynen Doğancan, pilavın içine koyduk derlerdi diye Seyfo yazmış bak. Doğancan, beni yemek masasına yatırdılar. Vantilatör vardı Antalya sıcağında. Elime bir Kabe fotoğrafı verdiler. Vantilatörü tutup öyle şey yaptılar. Bir de üstüne düğün yapıp halay çektiler ben o acı içinde kıvranırken. Tatsız. Dancan, benim çocukluk travmam dayımın kuzenime uyguladığı ceza yöntemiydi. Aha. Kuzenim 5-6 yaşlarındayken bir gün odasının kapısının kolunu kırdı. Dayım eve geldiğinde çılgına dönmüş bir şekilde bağırdı ve ona iki tane seçenek sundu. Ya poposuna 5 tane vuracak. İyi de yani. Semih. Devamını bence yayında okumamam lazım. Senin dayın çok aklı başında bir adam değil diyeyim ben sadece. Başka bir şey demeyeyim. Kısa bir ara, hemen ardından devam.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: rüyalarımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Bugünün yayın konu başlığı travmalarımız. Ya Doğancan, benim küçükken şöyle bir mevzum vardı ve yıllar boyunca o korkuyla yaşadım diye anlatabileceğiniz bir travma hikayeniz varsa 0212 368 62 12.

Furkan yazmış, diyor ki küçükken paramı biriktirdim. Ailemden bana bu konsol oyunu var ya, PlayStation. Ondan almalarını istedim. Almaya gideceklerinde beni de çağırdılar. Ben onlarla gitmedim. Mağazada o konsol o şey olmadığı için bizimkilere VCD vermişler. İçinde de bir tane CD var. Ve o da normal bir Atari oyununu açıyor. Eve geldiklerinde aldıklarını görünce hüsrana uğradım. Değiştirmelerini istedim ama onlarla gitmediğim için benim suçum olduğunu söylediler. Yıllar sonra kendime bir tane PlayStation aldım. Çocukluk hayalime kavuştum. 3 gün falan dolu dolu oynadım ve o zaman araba için tam 1000 lira eksikti. Ben de o anda PlayStation'ı sattım. Şu anda alacak durumum var ama almayacağım lan demiş Furkan. Ne biçim travma bu ya? İzmir'den Gülcan günaydın. Küçükken misafirliğe gittiğimiz evin tuvaletinde fare çıkmıştı. Ben her tuvalete girdiğimde neresi olursa olsun fark etmez. İster yabancı ister kendi evim. Hep tedirginimdir o yüzden 50 yaşındayım. Hiç bitmeyen bir travma oldu bende bu demiş sevgili Gülcan.

Benim çocukluk travmam Hababam sınıfındaki kül yutmaz hocaydı. Ne zaman televizyonda görsem gözümü kapardım, bakamazdım. Bir korku sarardı içimi demiş Erkan. Annem sayesinde acıya dayanıklılığım arttı. Küçükken ceza yöntemi yaptığım olaya göre yemek kaşığıyla pul biber yedirmekti. Çok sinirlendiyse yedirmez. Ne? Çıkartmaya da izin vermez, ağzımda bekletirdi. Nasıl ya? Pul biberi ağzına dolduruyordu. Bekleyeceksin öyle, yutmayacaksın hemen. Böyle mi yapıyordu Kaan? Çıkarırsam ya da yutarsam da iki kaşık daha verirdi hatta demiş anne. Bak şimdi çocuklarıyla dinleyen anneler muhtemelen şey diyordur. Bak kim neler var neler. Ben sana hiç böyle şeyler yapmıyorum ama sen beni hala üzüyorsun. Değil mi? Doğancan, Ramazan davulcuları benim travmamdı diye mesaj yollamış sevgili Burak. Hey güzeller güzeli. Hey

0: Aa, Sezgin diyor ki komşunun oğluna Almanya'dan akülü araba gelmişti. Bize de para karşılığında tur attırıyordu. Kendisi de gidip dondurma alıyordu, karşımızda yiyordu. Şimdi benim arabam var ama hala akülü arabalara özeniyorum demiş. Sezgin, sana yemin ediyorum aynısını ben yapıyordum. Sen nerede yaşadın, çocukluğun nerede geçti? Şöyle yaşadım. Benim ama akülü araba değildi o yüzden. Ama hikayedeki diğer her şey benim. Bana da Almanya'dan teyzem, şimdi bu skuterler var ya, onlar daha hiç Türkiye'de yoktu. Şimdi böyle plastiğini de, türlü çeşidini de 2-3-4-5 yaş için bile satıyorlar böyle. 1 milyoncularda falan da var. Onun böyle pahalı modelleri de var. Teyzem bana böyle bildiğiniz demir. Çok ağırdı yani, ben onu kaldırmakta çok güçlük çekiyordum. Bir tane scooter yollamıştı. Tabii ki elektrikli falan değil. Ayağınla ettire ettire gidiyorsun. Yukarıdan böyle gidonu var, tutuyorsun. Ve kimse de yoktu. Ben de o zaman 1'e 2'ye falan gidiyorum. Kimse de yoktu. Ben onunla biniyordum böyle. Gözlüğümü de takıyordum. Böyle yandan Burhan Altıntop çantamı da takıyordum. Sokakta onunla böyle salına salına giderken bütün çocuklar tabii dönüp dönüp bakıyor. Ha, bu ne, toplanıyorlar. Doncan bu ne falan filan. Ben de hepsine para karşılığı değil, dondurma karşılığı bindiriyordum. Mesela işte bugün tamam sen bin ama binmeden önce git bana dondurma al. Ben dondurmam bitene kadar sürebilirsin diyordum. Bağırıyorlardı. Yavaş yala, yavaş ye. Alo. Düştü. Diğer telefonumuzu alalım. Bu sabah travmalarımızı konuşuyoruz. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Edirne'den Agah.
0: Agah, hoş geldin. Ne haber? Evet, yoldasın herhalde.
1: Yoldayım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: İyi olmaya gayret ediyoruz. Sizi sormalı.
1: Çok şükür. Koşturmaya devam.
0: Güzel. Peki nedir travmalarımız? Ne geldi başa?
1: Travman. Benim ben çok küçükken 6-7 yaşlarındayken körleştirilmiş bir kuyuya düştüm. Orada uzunca bir süre kaldım.
0: Nasıl ya?
1: Sonra ya bu körleştirmişler bu kuyu, üzerine ince bir tahta koymuşlar.
0: Ha, körleştirilmiş o mu demek? Yani kuyu olduğunu anlamadım.
1: Evet, kapatılmış.
0: Üstü örtmüşler.
1: Çocukluk hali, ben de tahtaya basınca.
0: Tamam.
1: Kuyunun içerisinde ama orada bir uzunca bir süre kaldım. Tabii sesimi duyurana kadar.
0: Ne kadar mesela uzun dediğin?
1: Geçti. Valla çocuktum, hatırlamıyorum. Çok uzunca bir süre bağırdığımı hatırlıyorum ama sonradan bulundukları zaman da yani böyle sağlam film kopmuştu bende. Tabii uzunca bir süre gençliğim dahil, ben şu an 52 yaşındayım. Gençliğim dahil böyle kapalı yerlerde, dar yerlerde kalamıyorum. Yani kaldığım zaman da büyük bir şey yaşıyorum. Kaç çarpıntısı, korkuyorum. Hmm. İyice travma olmuş, ben aşamıyorum. Hmm. İşin en komik kısmı da askerde tankçı oldum.
0: Orada zaten tabii manevra yerin bile yok insan olarak. Sağa sola bile dönmek
1: manevra
0: de zorlu.
1: Manevra yeri yok. Komutan diyor ki bu travma yenilecek, yen.
0: Sen de emredersiniz komutanım.
1: Ondan sonra mecburen tantin içerisinde Allah Allah iddialarıyla görevimizi yerine getirdik.
0: Fenaymış abi ya, evet. Tatsız bir anı, gerçek bir travma yani seninki. Peki sağ olasın. Hadi gelsin Edirne'den de sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydınlar diliyorum.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Doğancan bilirsin, eskiden akşam ezanı okunduğunda mahalledeki herkes evine girerdi. Bir gün ben akşam ezanı okunduktan 1-2 dakika sonra evin kapısını çaldığım için annem 15 dakika kapıda bekletti beni. Ezan bitti, sen neden sonra geldin diye öyle bir ağlamıştım ki hala travmamdır. Hiçbir yere geç kalmam bu yüzden, kimseyi de bekletmem. İstanbul'da 2 saat önce çıkıyoruz ya bir yere varmak için. Ben hiç geç kalmayayım diye 3 saat öncesinden çıkarım demiş Aslı. Ay aynı ben. Doğancan az önce anlattığın hikayeden yola çıkarak o zaman o mahalledeki çocukların gıcık olduğu çocuk sendin demek ki. Evet. Aynen. Benim travmam çok ama bir tanesi 92-93'lü yıllar mahallede kocaman Evet, bunu ben de duydum ya. Bunlar söyleniyordu. Eskiden böyle hani bohçacılar vardı ya. Bu bohçacı ablalarımız genelde böyle şalvarlarıyla sokakta bohçacı geldi hanım diye gezerdi. Bohçacı. Annem de ben eve geç girmeyeyim diye bak seni bohçacıya veririm şalvarının arasına koyar götürür seni diye korkutuyordu demiş Huriye. Evet. Eskiden bir de geçen nerede gördüm ya ben? Bir yerde denk geldim. Arabayla geçerken böyle mahalle arasında bir yerde gördüm. En son belki 10 yaşında görmüştüm. Kalaycı gördüm ben. Anadolu'da belki vardır hala da İstanbul'da uzun zamandır görmüyordum. Eskiden böyle kalaycılar gelirdi tezgahlarıyla beraber kurulurlardı bir yere. Mahalleli herkes işte tencere tavasını kalaylatmak için getirirdi ona. Kalaycılar vardı. Ondan sonra bahsetmiştim yine daha evvel yayında. Bizim mahalleye ayı geliyordu sürekli. Gerçek ayı. Ayı oynatıyorlardı. Etek giydiriyorlardı. Böyle pembe bir tütü giydiriyorlardı. Koca ayıya. O tabii çok şimdiki akılla bakınca çok böyle hüzünlü geliyor. Ama işte o dönem çocuk oho ayı gördük ve garip gelmiyordu yani. Ondan sonra manuel dönme dolaplar geliyordu. Macuncular geliyordu. Ama şey vardı mesela. Lahmacuncular vardı, seyyar lahmacuncular. Fakat bende belki o zamandan sonra mı travma haline geldi? Pazarlarda eskiden çok sık pazar alışkanlığı vardı. Şimdiki gibi işte süpermarketler ya da uygulamalar üzerinden değildi. Herkes gerçekten pazara giderdi yani. Hani durumu ne olursa olsun, ekonomik durumu ne olursa olsun pazar kültürü diye bir şey vardı ve pazarlarda buz gibi soğuk sudan içen diye çocuklar su satardı. Bir tane cam bardak olurdu. O bardaktan bütün pazar su içerdi. Yani yalandan böyle iki damla su damlatıp çalkalayıp döküyorlardı ama sonuçta kim bilir benden önce kim yaladı o bardağı. Ve yani bu normaldi yani. Hatırlayan vardır, herkes birbirini tanımadı, insanların bardağından su içiyordu. Kısa bir ara, hemen ardından muhabbete devam.
4: Bir reklam.
5: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: günün bu vaktinde.
1: Doğan Canlı yayında.
2: Ve bugünün yayın konu başlığı travmalarımız. Benim çocukken travmam şuydu diye paylaşabileceğiniz bir mevzu, bir olay varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.
3: Güzel dünya.
2: 212 368 62 12. Mesajlar da WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 90 80. Daha önce küçükken misafirliğe gitmiştik. Yedik içtik, eve gideceğiz. Artık dış kapıya çıktım. Ayakkabımı giydim. İçinde bir kıpırtı hissettim. Aha. Ayağımı çıkardım, ayakkabımı salladım, içinden böcek çıktı. O gün bugündür nerede olursam olayım ayakkabımı giymeden önce bir silkelerim, ondan sonra giyerim diyen Mustafa.

0: bazı mesajları yayında okuyamıyorum yani. Çünkü o yazdığınız şeyleri okuduğumda şu an dinleyen çocuklar bunu biraz endişeyle karşılayabilir diye düşündüğüm bazı mesajlar var. Onları geçmek durumunda kalıyorum. Hemen hadi bir telefon daha alalım, devam edeceğim mesajlara. Alo.
1: Alo. Günaydın. Merhaba.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kaan ben.
0: Kaan değil mi?
1: Evet evet doğru.
0: Hoş geldin Kaan. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
1: Kayseri'den arıyorum.
0: He.
1: Otomotiv sektöründeyim.
0: Güzel, kolay gelsin. Gelelim mevzumuza. Neydi senin en büyük travman?
1: Ya Doğancan, onu söylemeden önce ben başka bir konuyla ilgili konuşsam olur mu?
0: Ne olduğuna bağlı.
1: Yani şimdi şöyle, akraba teröriyle ilgili anlatmak istediklerim var.
0: Daha işte konumuz o değil. Ne oldu?
1: Ya evet ama hani senin böyle... Tamam
0: he, ne
1: ya.
0: Ne oldu?
1: Doğancan, benim babam gibi 4 kardeş. En büyük halam, sonraki amcam. Üçüncü babam ve en sonunda küçük amcam var. Yıllar önce işte babaannemle dedemin arasını bozan halam var. Yani yıllardır evlilerdi. Ama boşanmalarına neden oldu.
0: Yani kendi anne babasının boşanmasına neden oldu halan.
1: Evet. Evet, aralarını bozdu. 10 yıl boyunca dava sürdü. Bu sırada tabii mahkemeye gidildi. Babamgille onların arası bozuldu falan. Ondan sonra bir şekilde dava bitti. Bizim lehimize. Sonra dedem bize karşı çepe almaya başladı. Yani bu sefer de dedem babama dava açtı. Hani sen benden para çaldın, şunu yaptın, bunu yaptın.
0: Niye,
1: diye.
0: Ne alaka ki?
1: Aynı iş yerinde çalışıyorlardı o dönem. Babam da ayrılmadı yanımdan.
0: Tamam.
1: Hani iyicek olsun diye. Ama gel gör ki işte halam gibi onu yapmasına rağmen babama karşı cephe almaya başladı. Sonra da babamla davalar devam ediyor. Evet.
0: Bu kadar.
1: Onu anlatmak istemiştim. Evet. Ya aslında şimdi şöyle, daha uzun mevzular da var, detaylar da var.
0: Doğrudur. Ama anladık. İyi olur iş.

0: İnşallah toparlanır umarım her şey Kaan. Peki travman var mı?
1: Travmamda şöyle küçükken babamla beraber bir video izlemiştik. Babam tabii hani korku videosu açmış. Böyle pat diye çıkan şeyler var ya. Jumpscare gibi. Ondan sonra onu izledik beraber. Her gece yatmadan önce babam kesin diyorum kostüm alacak. Gelecek beni korkutacak.
0: O videodaki gibi yapacak.
1: Aynen bekledim. Bir anda çıkacak kapıdan gelecek diye bekliyordum. Ondan sonra yani en büyük travmam oydu. Uyuyamıyordum geceleri.
0: Evet Kaan sağ ol. Çok teşekkür ediyorum katkıların için. Sen olmasaydın bugün gerçekten çok eksik kalırdı. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Mesajlara bakıyorum da herkes şey yazıyor. Doğancan hadi yanlışlıkla hattan düşmüş gibi kapat telefonu. Bu arkadaşın arkadaşı olmak istemezdim ya yazmış Emre. Aşk olsun. Abi sen ne anlatıyorsun kurban? Tamam yeter. Diğer mesajlara bakayım dur bakayım. Doğancan bizim çocukluğumuzda saygı sevgi büyüğe hürmet vardı. Şimdi ne büyüğe hürmet ne küçüğe saygı hiçbir şeye kalmadı. İnsanlık bitti bizim zamanımız böyle değildi diye Hüseyin mesaj yollamış. Evet Hüseyin de bir atak geçirmiş. Selamlar. Sevgili dinleyicilerim bugünün yayın konu başlığı travmalarımız. Bak doğru söylüyor Melike yazmış diyor ki bu ne ya hep erkekler arıyor ne kadar travmaları varmış bu beylerin. Doğru. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da mesaj yollayın WhatsApp'tan 0531 785 90 80.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ben. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Bakan Çiftçi, haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem fon krizi ve terörsüz Türkiye süreci. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. R4 grubu ülkeleri Suudi Arabistan'a desteğine vurgu yaptı ve sonuçlardan Husileri sorumlu tuttu. Manisa Akhisar'da tırla tur otobüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Tır ve otobüs sürücüleriyle otobüsün sahibi gözaltına alındı. Kazayla ilgili görüntülerde kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün geri gitmeye çalıştığı sırada çekicinin otobüse arkadan çarptığı görülüyor. Tokat'ta 3000 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şebeke suyu için uyarı yapıldı. Dezenfeksiyon çalışmaları için eğitime ara verildi. İstanbul Boğazı'nda gemi arızası. Kimyasal madde taşıyan gemi Kanlıca önlerinde sürüklendi ve kıyıya metreler kala durabildi. Boğaz trafiği bir süre çift yönlü olarak askıya alındı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya enerji ateşkesini kabul ederse Ukrayna da kabul edecek dedi. Ancak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve ikinci en büyük kenti Harkov'u vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurduğu anlarda Rusya saldırılarını sürdürüyordu. Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçları Rusya'nın teknoloji şirketi Yandex'e ait bir veri merkezini vurdu. Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezi İHA saldırısı nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanlığı 18 yaş altına satış engellemek için sigaranın kimlik numarası şartıyla satılacağını duyurdu. Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacı teknesi alabora oldu, 139 kişi hayatını kaybetti. Paris'te bir araya gelen yüzlerce çiftçi AB, Mercosur ticaret anlaşmasına ve ithalat baskılarına karşı sokaklara inerek eylem yaptı. Almanya, ABD'nin kararından bağımsız olarak Rusya yaptırımlarını ve Ukrayna desteğini sürdüreceğini bildirdi. ABD'de yargı, kamu parasıyla finanse edilen ve Başkan Trump'ı öven siyasi reklamların yayımlanmasını durdurdu. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak yetkili olacak. İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Gozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
4: Oto Rapor.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Herkese günaydın sevgili dinleyicilerim. Radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı travmalarımız. Benim en büyük travmam şudur diye bizimle paylaşabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz 0531 785 90 80. Evet, muhtemel birçoğumuz için de çok farklı olmasa gerek. Aslı yazmış, diyor ki Üvey Baba dizisindeki o Halil Güneşli çok büyük bir travma haline gelmişti. Hala onu görünce korkarım diye mesaj yollamış. Evet ya. Oradaki o baba neydi? Lamia vardı. Bir de Besleme diye bir dizi vardı galiba. Orada da adam içip içip gelip evdekileri dövüyordu hep sürekli. Berbat bir profil vardı orada. Annem beni bir gün sopayla dövmek için kovalıyordu. Babam üst katta zannedip baba diye üst kata koşa koşa çıktım ama babam orada yoktu. Annem beni bir fare gibi köşeye sıkıştırdı. Pat küt, o anki korkum hala aklımda diye mesaj yollamış Ebru. Teşekkürler. Erdem yazmış, diyor ki benim travmam çocukken annemin öleceğini düşünüp çok üzülürdüm ve çok ağlardım. Sonra büyüdük tabii, annem yaşlandı, ben yaşlanıyorum, yaş 41, iki çocuk sahibi oldum. Annemin bir gün öleceğini düşünen ben onu dünyanın diğer ucunda bırakıp 15 bin kilometre uzağa Avustralya'ya geldim. Travmam daha da büyük şu an, ya bir şey olursa ve ben yetişemezsem diye gurbetten günaydınlar diye Erdem mesaj yollamış. Evet, ama sen de hakikaten Avustralya'ya gitmek de yani. Maşallah, ne kadar büyük travman varmış. Dünyanın öbür ucu çünkü. Benim travmam Bülent Ersoy'un klibinde bebek ne? Gerçek mi bu? Ben bunu bilmiyorum. Bülent Ersoy klibinde bebek emziriyordu. Yaramazlık yaparsan seni Bülent Ersoy emzirir diye korkutuyorlardı. O nasıl tehdit ya?

Bu şarkıyı da bir ben okumadım galiba. Ama ilk zannediyorum 90'larda Gökben okumuştu. Kibariye okudu. Şimdi yine birileri okuyor ama ben Muazzez Ersoy yorumunu da çok beğeniyorum. Bir şey

Doğancan, ben de 6 yaşındayken çöpün içine giren kuşu annem çıkaramadığı için beni çağırmıştı. Ben de çöpün içinden oyuncak çıkacak sanıp çöpü açıp kafamı uzatınca kuş kafamdan sıyırdı. O gün bugündür güvercinlerden çok korkuyorum. Yürürken falan görünce yolumu değiştiririm hatta diye mesaj yollamış Elif.

Adana'dan Oğuzhan diyor ki Uzaylı Zekiye diye bir dizi vardı. Oradaki Zekiye'nin uzaylıya dönüşürken gözlerinin büyümesi, ekranın kararıp aydınlanması, o sahne her çıktığında gözlerimi kapatıp kulağımı tıkadığımı hatırlıyorum diye mesaj yollamış. Uzaylı Zekiye vardı değil mi? Doğru. Ben onun sonradan videolarını gördüm. Yani hangi yıllarda yayınlandı? Herhalde 90'ların sonu mu acaba? Yoksa belki biraz daha mı eski?

0: tabii her sabah işinin başında olan teşkilattan dinleyicilerimiz de yazıyor. Bugün Şanlıurfa'dan sevgili polis ekip aracında kulağımız sende diyen sevgili polis memuru Mehmet ve arkadaşlarına da selam olsun. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Yasin ben.
0: Hoş geldin Yasin. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum Doğancan.
0: Nereden nereye? Bugün yine fena trafik var çünkü.
1: Kocaeli'den şu an İstanbul'a dönüyorum.
0: Ha, iyi. Çevre yolundan gidiyorsan Tem'den orada...
1: Yok yok, arka köy yollarını kullanıyorum şu an, gayet sakin, gayet güzel.
0: İyi hadi bakalım. Nedir acaba senin en büyük travman?
1: Doğancan, çok ufaktım, kuzguncukluyum ben. Karşı komşumuzun bir ayva ağacının dibinde kızılcık topasıyla yavru köpekleri dövmesine şahit oldum.
0: Evet.
1: Bu travma şu an beni Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı yaptı. Yaklaşık 600 köpek bakıyoruz.
0: Sen daha evvel yayına bağlandın
1: aradım,
0: galiba.
1: Aradım. Tabii aradım.
0: Doğru. Hatta sonra bana o gün mesajlar geldi. Seni çok seven insanlar varmış. Onlar yazdı bana gün içinde. Ben de dedim aa kimmiş o bu adam? Tanımıyorum dedim. İyi güzel. Yani aslında güzel dediğim şu, bazen bazı şeyler bizde kırılma noktası oluyor ya, sende de demek ki aslında bilmiyorum, evet, ben evet. Her birimizin hayatta türlü misyonları olduğunu düşünüyorum. Demek ki onun için o kapıyı açmış, sen de onu görebilmişsin, sadece
1: evet,
0: bakmamışsın.
1: Şu an 600'e yakın köpek okuyoruz ve binlerce köpeğe de dokunduk, kediye dokunduk, hayatlarını kurtardık. Büyük bir travmaydı ama şu an dediğimiz gibi o travmayı atlatmak üzereyiz. Ne yazık ki Türkiye'deki bu işkenceler ve zulümler devam ettikçe de bizim gibi bu travmaları yaşayan çocukların sayısının çok olacağını düşünüyorum. İnşallah bir an önce biter bunlar.
0: Çok doğru söylüyorsun ama işte her şeyin başı, ben onu hiçbir zaman anlayamayacağım. Yani aklı başında ve merhameti, vicdanı olan hiç kimse de anlayamaz zaten. Bir insan nasıl bu noktaya gelebilir, nasıl bu kadar rahat böyle aptal saptal şeylerin içine sokabilir kendini, ben anlayamıyorum. Bilmiyorum
1: evet,
0: yani.
1: Maalesef.
0: Ben hani bendeki bilgi şu, çünkü yani hiçbir insan aslında kötü değildir. Maruz kaldığı şeylerden dolayı dışa vurumu farklı olabilir. Türlü olayları, reaksiyonları değişebilir. Ama bu noktaya gelecek kadar ne yaşadın ya da ne yaşamadın da artık yani bu eylemlere geçebiliyor bazı insanlar. Anlamıyorum.
1: Aynen öyle. Bizim kapatmadan önce son bir sloganımız var. İzin verirsen onu tekrarlamak isterim.
0: Lütfen.
1: Biz sokaklarda baktığımız kedilerimizi, köpeklerimizi belediyelerin ıslak zeminlerde, beton zeminlerde öldürmelerine asla teslim etmeyeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.
0: Peki.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol Yasin. Hadi gelsin sabah
1: yaşam
0: enerjimiz.
1: Yaşam hakkını savunan tüm arkadaşlarıma, tüm hayvanseverlere selam olsun. Kötü insanlar bu dünyadan bir an önce defolup gitsinler. Kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Görüşürüz. Tabii ben orada şu şeyi de yapmak durumundayım. Her belediye için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Elbette ne yazık ki laf olsun diye iş yapanlar yok mu? Var. İşte koruma adı altında işte hiçbir canlının yaşayamayacağı alanları tahsis edip onları ölüme terk edenler yok mu? Var. Ama işini layığıyla yapan yerlerde yok mu? Var. Dolayısıyla o konuda da hani saplı samanı ayırabilmek lazım. Bugünün yayın konu başlığı travmalarımız. Benim en büyük travmam şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan yazın 0531 785 90 80.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından

0: Keyifli sohbeti sakın kaçırmayın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

travmalarımız. Ya benim en büyük travmam şudur. Sizin bu anlattıklarınız ne ki diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Bu arada kaçırdığınız tüm yayınları tamamını Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ücretsiz dinleyebilirsiniz. Yani Karnaval uygulaması yüklü değilse telefonlarınızda bedava indirebilirsiniz.

0: 10 saniye.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
2: Süper FM.
0: Hemen hızlıca 3-5 mesaj daha paylaşalım. Ardından rastgele bir telefon daha. Doğancan, bir Türk filmi vardı, toprağın içinden el çıkardı ve her gördüğümde ödüm patlardı demiş Asiye. Evet, hayal meyal hatırlıyorum ben de. Benim en büyük travmam hayata gelişim. Bu hayata ters gelmişim, ters doğmuşum diye Berrak yazmış. Hiçbir işim düz gitmiyor mu diyorsun yani? Ne o?

Doğancan, sıcağı sıcağına diye bir program vardı. 10 yaşlarında falandım. Onun o jenerik müziği aklımı çıkarırdı. Hemen koşarak yatağa giderdim. Canım anam babam da bunu bildikleri halde hiç aman izlemeyelim çocuk etkilenmesin demezlerdi. Sürekli buna maruz kalırdım demiş. Evet, o da böyle yaşanmış olayları inceleyen, işte bu olayları yapan kişiler. Adam türlü fenalıklar yapmış, gidip onlarla röportajlar yapılıyordu değil mi o programda, hatırlıyorum. Dur bakayım bir dakika, şurada şey vardı. Hemen buradan o jeneriğin sesini duyabilecek miyim? Senin travmanı biraz tetikleyelim bakalım. Dur, bu değil. Bunun peşine gelecek şimdi bu kanalın jeneriği.

0: Ekranda alev görselleri var bu arada. Hayda, gel bir merhaba. De döv. He.
1: Türkiye'nin ilk ve en çok izlenen reality şovunda sıcağı sıcağına karşınızdayız.
0: Ay.
1: Sıcağı sıcağına yayına girdiği günden bu yana tam 189 haftadır sizlerden gördüğü...
0: Ben bunu mu izlesem yayını bırakıp ya?
1: Ve bir numara olmaya devam ediyor.
0: Evet, çok fena şeyler izliyorduk biz gerçekten. Yani şimdiki çocuklara dediğim gibi bunun onda birini bile maruz bırakmamak için elinden geleni ardına koymayan ana babaların yanında bizimkilerin biz... Ya ben şeyi hatırlıyorum ya, mahallede mesela diyelim ki yan komşu anahtarı evde unutmuş, evine giremiyor. Bunu çözmek için ne yaparsın mesela? Anahtar içeride kaldı, kapının açılması lazım. Nedir çözüm yolu? Çilingir çağırmak değil mi? Hayır, asla. Ne gerek var çilingire para vermeye deyip komşunun o yan, hemen yanda oturan daire, eğer balkonları yakınsa ya da pencereleri yakınsa komşunun kapısı çalınırdı. Ya sizin oğlan şu camdan eve girse de kapıyı içeriden bana açsa denirdi. Bunlar yaşandı. Eminim yaşayanlar vardır. Bizim mahallede çok oluyordu. Böyle Spider-Man gibi olacak iş değil. 3. 4. 5. katta böyle pencereden pencereye, balkondan balkona. Çocukları bir de güvenlik önlemi de şeydi bu arada. Bacağından tutarlardı içeriden ki. Ki ana baba da hiç umrunda olmazdı. Çocuğu tamam işte Ahmet geçer ya oraya diye. 10 yaşındasın. Oğlum bak şimdi. Sen şimdi küçüksün, bir şey olmaz. Oradan oraya atlayacaksın. Var mı bunu yaşayan? Bizim mahallede çok oluyordu. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba abi, çok gürültü var. Telefonu kulağa alalım, hoparlör açıksa. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar. Kolay gelsin Doğancan. Ben Ümit Ertin.
0: Abi araç kitiyle mi konuşuyorsun? Lütfen telefonu kulağa alır mısın?
2: O zaman far çekmem lazım.
0: Ay gerçekten mi? Çekip arayaydın o zaman. Kurban olayım ya. Her bağlantıda aynı muhabbeti yapmayalım. Abi çok gürültü var.
2: Çekiyorum şimdi.
0: Tamam, evet. Merhaba. Nereden arıyoruz? Ya sabır ya sabır.
2: Merhabalar. Tekrar.
0: Merhabalar. Estağfurullah. Bugün travmalarımızı konuşuyoruz. Nedir en büyük travmamız? Ahmet abi. Bana konum atar mısın? Seni bir dövdürelim artık. Abi nedir travman?
2: Travmam şöyle, yaşım ortalama 9-10 yaşların civarında. Diş kapıcıydık yani aile olarak, yani babamla beraber biz giriş katta.
0: Tamam.
2: Şöyle söyleyeyim, bir kat aşağıda camımız açıktı.
0: Tamam.
2: İkinci evliliğinden dolayı, yani üvey anneyle beraber kalıyorduk. Şimdi orada camın açık olduğu yerden kedi, ben de tam o sırada bakıyordum yani ocakta ne pişiyor diye. Hmm. O anda bile pişiyordu. Kedi de mübarek oradan atladı, tencereye dokundu. Tencereye dokununca oradan yemek sağ bacağıma döküldü ve sağ bacağım maalesef yanık içinde oldu, yandı.
0: Ah.
2: Ve üvey annem o sıra geldi, yemeği sen döktün diye, ben derdimi anlatıyordum, anlamıyordu. Sen döktün diye, bir de o zaman küçüksün, dayak yedim ve hemen şöyle söyleyeyim, 20 yaşlarına kadar kedilere olan bir kinim, travmam vardı yani. Ondan sonra insanları tanıdıktan sonra bu travmam geçti. İnsan hayvanlara daha farklı bakıyorum artık. Daha önceden kinim var. Daha doğrusu kedilere karşı kinim vardı.
0: Çünkü yani onun yüzünden bu benim başıma geldi. Derdimi de kimse dinlemedi diye kendine öyle bir hedef belirledin çocuk aklıyla.
2: Söyledim ama bir de dayak yedim. Bir de sağ bacağım, inanın ki belki yanık başından geçenler belki bilir, su topladı.
0: Yani çok kötü olur. sen peki babana anlattığın zaman o ne yaptı?
2: Babam ilgisiz bir adamdı. Kahveden çıkmazdı. Babamı da kaybedeli zaten 7-8 ay oldu. Babam çok ilgisiz bir adamdı. Ve ilgisiz olduğu için de ya benim ailem hep dağıldı. Yani hiçbir türlü bir toparlanamadık yani.
0: Şimdi kaç yaşındasın Ahmet?
2: Ya, Ümit diyelim. İsmim Ümit.
0: Ha Ümit, pardon. Kaç yaşındasın şimdi?
2: 48.
0: 48.
2: Evet.
0: Yani bak ne kadar şey değil mi, enteresan. Çok böyle küçükken çocukken başımıza gelen şeyler üstünden 30 sene 40 sene de geçse hala gündemimizde kalabiliyor. O yüzden yani bu akılla ya da böyle bir külfetli geçmişi olan bir insanın yetişkin bir birey olduğunda daha hassas insanlar haline geliyor. Sen mesela eminim hiçbir çocuğun önümüzdeki yıllarda travma haline gelecek bir şey yaşamaması için daha hassas davranıyorsun muhtemelen.
2: Benim 24 yaşında oğlum var. Ben her zaman oğlumun ne yaparsa yapsın, her ikide kötü yaptığı bir şeyi hiçbir zaman tasdik etmem. Kızarım. Gerçekten kızarım. Ama ben oğlumun her zaman için arkasındayımdır. Tamam mı? Yani bir şey olduğunda ettiğinde, şimdi ben kendi çocukluğuma bakıyorum ve şu anki oğluma bakıyorum. Aralarda yani 100 gömlek fark var. Neredeyse. Ya bir baba evladına yani sahip çıkamıyorsa, sahip yani çocuklarına sahip çıkamıyorsa bırakın. Vallahi yaşamasın ya.
0: Ya doğru söylüyorsun. Geçmiş olsun abi. Ama işte bak, hayatta her şerde bir hayır, yani burada nasıl bir hayır bulacağız dersen de işte senin bu kişisel yolculuğunda iyi bir baba olmanı sağlayan kötü anılarım varmış diyelim. Öyle toparlayalım. Geçmiş olsun abi.
2: Böyle söyleyeyim. Ben yani hata olarak ben şu anda eşimden ayrıyım 7 aydan beri.
0: Olabilir.
2: Ama en büyük hatalı benim, tamam mı? En büyük hatalı benim. Elimden geldiği kadar şu anda eşimin gönlümü, yani gönlünü kazandırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama ne bile, yani anladınız yani neden dolayı. Yani çok büyük bir eşeklik yaptım diyeyim yani.
0: Ne, aldattın mı?
2: Öyle diyelim.
0: Ne alaka şimdi o konuyu oraya nasıl bağladın?
2: Yani
0: ya bak, bunu anlatmasaydın bizim seninle bir gönül bağımız olacaktı ama yani Ümit abi, iş mi seninki de şimdi?
2: Ben şöyle söyleyeyim, yani ben belki eşim belki bu radyoyu dinleyemeyebilir. Ben sadece o duyması için, yani kendimi ettirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Hala da yapmaya çalışıyorum. Demek ki travmalarım bu sadece küçüğü. Yani hele bir tanesi var. Yani ayıp bir şey, tamam mı?
0: Abi
2: yani...
0: o zaman anlatma, boş ver ayıpsa, boş ver. Şimdi şey yapacağım, reklama gideceğim de Ümit abi, umarım toparlanır her şey. Teşekkür Allah ediyorum aradığın için. Hadi gelsin sabah Allah enerjimiz.
2: Gönlün yüreğin güzel kardeşim, ben seni 3 seneden beri dinliyorum.
0: Eyvallah.
2: Ben geç kanalı dinleyen bir adam ama sırf senin için her gün saat 10'a kadar seni dinliyorum.
0: Teşekkürler yani. Abi sağ ol, hadi gelsin enerji.
2: İçiniz gücünüz var, gelsin ayağınıza. Hiçbir daim taş değdirmez.
0: Eyvallah, günaydın, sağ ol. Yap yap yap yap ondan sonra. Ne güzel ya. Bir de ben bu arada şimdi bu konudan bağımsız şunu da söyleyeyim. Şimdi sen hayatta varlık göstermeye çalışırken birçok konuda hassasiyet geliştirip işte düzgün iletişimler, düzgün ilişkiler kurmaya çalışırken bazen bazı insanlar sana bazı şeyler yapıyor. Seni bazı şeylere maruz bırakıyor ve sonrasında da diyor ki ama benim işte şöyle bir travmam olduğu için ben bunu yaptım. Bu bana işin biraz bahanesi gibi geliyor. Çünkü yani tabii ki tetikleyen işte ne bileyim çağrıştıran bazı durumlar oluyordur ama günün sonunda artık yetişkin bir birey olunca da yani abi hepimiz bir şeyler yaşadık, iyi kötü, bazıların belki şiddeti daha fazlaydı yaşadığı olayların, özellikle çocuk yaşta bunlarla mücadele etmesi elbette kolay değildi ama yani bunun da faturasını hiç suçu günah olmayan bir insandan çıkarmamak lazım. O zaman ne yapacaksın? Önce bunu halledeceksin. Önce o travma haline gelmiş olan o sıkıntıları çözeceksin. Ondan sonra bir insanın hayatına gireceksin ya da alacaksın falan filan. Aman bana neyse, bu arada bu camdan cama atlama muhabbetiyle alakalı bir sürü mesaj var. Doğancan, o da ne ki? Bizi iple alt kata sarkıtmışlıkları var. Mesajları gördüm. Çarşafı belime bağlayıp 5. kattan 4. kata aşağı doğru, aynen dediğin gibi anahtar içeride kaldığı için eve sarkıtılmışlığım var. Balkona sarkıttılar bizi diye yazanlar var. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. İşte güvenlik yöntemi de buydu. Çarşafları sıkıca düğüm yapmak. Bugünün yayın konu başlığı, en büyük travmam diyebileceğiniz ne varsa.
3: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Yeni şarkılardan Feride İlal Akın ve Rüzgar'ın Kızı. Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken şimdi yavaş yavaş toparlayacağız programı. Bugünün yayın konu başlığı travmalarımızdan bahsediyoruz. Benim en büyük travmam şuydu Doğancan diye anlatabileceğiniz bir olay, bir mevzu varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bu arada bu şarkıyla alakalı eş zamanlı bir sürü yorum gelmiş. Yanılmış. Ne oldu? Beğenmediniz mi? İyi, tamam, beğenmeyin. Ben de her zaman her şeye bayılmıyorum sonuçta. Ama değişiklik olsun dedik. Az önceki beyefendinin sohbetiyle alakalı çok fazla mesaj var ama bence o konuyu noktalayalım. Devamı gelmesin o konunun. Ama mesajların %99'una katıldığımı söylemek isterim. Duygularımız karşılıklı efendim. Savaş, kıran kıranı, hepimiz mağdur, hepimiz mağrur. Giden gitmiş. Doğancan, ben küçükken küçük bir ilçede yaşıyorduk. Annemi kızdırınca... ama işte bak, burada bir meslek grubu yazmış, onu söylersem ayıp olur. Seni bilmem kimlere vereceğim derdi. Bizim orası küçük olunca sabah kahvaltısına ekmek almayı beni gönderirlerdi bakkala. Eve dönerken de tam evin köşesinde o işte bilmem necileri görürdüm. O an sokakta saklanacak yer arardım kendime. Ve tek saklanabileceğim yer de... Hayda. Neyse söyleyeyim. Çöp konteynerinin arkasıydı. Çöpçülere vereceğim diyormuş anası. Ondan sonra 33 yaşındayım. Hala da böyle bir çöp arabası gördüğüm zaman bir ürkerim diye mesaj yollamış. Bir hanımefendi. Yurt dışında babam çalışırken boyum kadar bebek almıştı. Dedem de putlara mı tapacaksınız deyip bebeği benim gözümün önünde baltayla kesmişti. En kötü. Dancan, evimizin önünde söğüt ağacı vardı. Orada sallanıyordum. Bir uçuşum var, görmen lazım. O gün bugündür hiç salıncağa bine binmedim diyen sevgili Ferdi. Ferdi hızını alamamış demek ya. Dancan küçükken...

0: Üçüncü Kayseri telefonu galiba, maşallah. Herhalde belediye bütün şehre apörlerden beni mi dinletiyor acaba?
1: Vallahi hayattaki şansım diye şu an bahsedebilirim.
0: Neyden?
1: İlk defa bir canlı yayına bağlanıyorum.
0: O da bana denk geldi. Hoş geldin. Peki Merve, nedir en büyük travman? Buyursunlar.
1: Vallahi en büyük travmam Doğan Can. Yaşım yaklaşık 11. Ailemin o zaman çok maddi durum yok. Evet. Babaannemler alt katta kalıyor. Üst katta kalıyoruz. Anne baba çalışıyor. Öğle arası okuldan yemeğe geliyorum. Evde yiyecek hiçbir şey yok. Aşağı kata iniyorum. İşte babaanneler böyle sofra kurmuşlar, yemek yiyorlar. Yumurta istedim. Dedim hani yemek yiyeceğim, tekrar okula gideceğim.
0: Tamam.
1: Yani sofraya davet etmek yerine işte bakkalda yumurta çok, hadi git al gel dedi bana. Ben o şekilde tekrar eve çıktım. Yani ben de biliyorum bakkala gitmeyi. Onlar o şekilde yemek yiyorlar ve beni davet etmiyorlar.
0: Yolladılar bakkala, sonra döndüğünde sofrayı toplamışlar mıydı?
1: Hayır. Ben öyle deyince zaten çıktım gittim yani. Tekrar okula gittim, hiçbir şey yiyemedim.
0: Bu detayı kaçırdım. Kimdi bunu yapan, babaanne mi?
1: Evet, babaanne.
0: Yanında kim var?
1: Alt katımızda oturuyor.
0: Yanında kim var?
1: Alt katta mı?
0: Kız ya, babaannen kimle kahvaltı yapıyordu diyorum. Başka kim var? Halan balan mı vardı yanında?
1: Yok, babaanne, dede, amca. İşte amcamın çocukları. Diğer sorunlar.
0: Sen de öyle olunca tabii bir burkuldun. Ben sanki evet. El miyim, el bile olsa insan sofraya davet eder diye. Sen de travma oldu bu. Sonra peki?
1: Sonra o şekilde tekrar bir şey yapamam, okula gittim Doğancam. Akşam annemlere söyledim böyle böyle oldu diye.
0: Annen de zaten yer arıyordu kaynanasına kurulmaya muhtemelen. Bu da vesile oldu. Aile içi şiddet. Sonra olay çıktı mı? Annen gidip mevzu çıkardı mı?
1: Hayır, çıkarmadılar. Zaten çok sakin sessiz bir aileydik. Nasıl bir karakter, bir insan olduklarını da bildiğimiz için. İnan yanmıştı dediler. Onlara da bir şey diyemiyorsun tabii.
0: Evet ya, bilmiyorum. Şimdi bu bazı şeylerle alakalı, eskilerde özellikle bazı insanlar bir şeyleri bilmediğinden yapmıyor. Ama şimdi bu senin torunun ya, hani sofraya davet etmek ya da okula gidecek bu çocuk, iki lokma bir şey yesin demek, bu herhangi bir genel kültür bilgisi gerektiren bir şey değil yani. Ana vicdanıdır. Ama orada muhtemelen başka bir gündem olduğu için sana böyle bir fatura kesilmiştir. Yani seninle alakalı değil de annen ya da babanla alakalı bir durum vardır kesin. Ben onların çocuğunu doyurmam gibi bir yerden muhtemelen faturayı sana kesti diye düşünüyorum babaanne.
1: Ya ama 11 yaşındayım Doğan Can ya. Yani ne bileyim, şu an 35-36 yaşındayım. Hala unutamıyorum yani, bilmiyorum.
0: Evet, tatsız yani, olmuş. Şu an hayatta mı babaanne?
1: Evet, hala yaşıyor ne yazık ki.
0: Öyle deme sen de şimdi, boş ver. İki yumurta yemedin diye. Merve, ya hani bu... sen sordun mu? Ben çocukken bana böyle bir şey yapmıştın, hatırlıyor musun diye.
1: Hayır, sormadım. Daha bu gibi birçok olayımız var. Bekliyorum.
0: Ne var?
1: Daha bu gibi birçok olayımız var. Hangi
0: birini? Tamam, Allah selamet versin ya. Tatsızmış. Peki Merve, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın diyorum.
0: Günaydın. Doğancan arkadaşın anlattığı şekilde anneannem de bana ekmek vermemişti. Bize yetecek kadar ekmek var vallahi. Kusura bakmayın, size veremem demişti. Hala içimde yaradır. Ana, Aynur yazmış. Kız bunlar nasıl nene? Vallahi bizimkiler bizi bal kaymakla büyüttüler, yedirdiler. Dedeciğim, dedem, nenem yattıkları yer nur olsun demiş Melike. Kız sen de nispet mi yapıyorsun Merve'ye? Evet, üzücü. Kısa bir ara.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna sevgili dinleyicilerim. Güzel bir gün olsun, hatta harika bir hafta olsun inşallah. Keyfinizin yerinde olduğu, işinizin gücünüzün rast gittiği bir gün ve hafta diliyorum hepinize. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Tekrar görüşünceye dek kaçırdığınız tüm yayınları Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden dinleyebileceğiniz gibi bu yayının özet bir tekrarı da akşam yine Süper FM frekanslarında saat 6 ile 7 arası yine radyonuz açık olsun. Bir sürü okuyamadığım mesaj var, kusura bakmayın. Okuruz sonra. Allah'a ısmarladık.
2: Böyle bir ağırlık var benim küsümle.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler'e kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa yakasına kadar 33 dakikada ve Şile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Ezberden düşmeyen şarkıları, güçlü yorumu ve enerjik sahne performansıyla bu özel konseri kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur hava durumunu sunar.
3: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
4: Pronto Tur'la.
2: Pronto Tur hava durumunu sundu.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
0: Yeşilay.
2: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yollarda. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Fly.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto ekspertiz. Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Süper FM. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Nissan'dan Kaşkay'ınize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
0: Pronto Tur hava durumunu sunar.
2: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
0: Pronto Tur'la turla. Pronto Tur hava durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Fly.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Oto Rapor, Oto Ekspertiz, Süper Ekspertiz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
3: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
4: Pronto Tur'la turla.
2: Pronto Tur hava durumunu sundu.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58,

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: ile öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: 654321 saat 18. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
3: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Pronto Tur hava durumunu sunar.
5: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
6: Pronto Tur'la turla.
4: Pronto Tur hava durumunu sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara

0: Yoldan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yönlü yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yönlü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Mutlaba Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can, çocukluğumuzdaki bu Ümraniye sapı vardı ya, onun üstüne travma tanımam abi demiş. Fatih'ten dinliyor sevgili Bayram, günaydın. Doğru, onun bir robot fotoğrafını yapmışlardı hatta, değil mi? Haberlerde falan sürekli onu veriyorlardı. Ve ne kadar büyük bir olaydı ki o dönem, o Ümraniye sapı o kadar meşhur olmuştu ki haberlerde spesifik bu adam üzerine aylarca dönen sohbetler vardı, hatırlıyorum. Şimdi mesela sapıkların fotoğraflarını vermeye kalksan televizyonların herhalde yayın akışı yetmez, değil mi? Ya da eskiden de hep vardı ama biz mi görmüyorduk? Yoksa artık iyice çivisi çıktı. Hani bu sosyal çürüme dediğimiz muhabbet. Şimdilerde daha da fazla olduğu için mi böyle? Yoksa biz eskiden görmediğimiz için mi yok zannediyorduk acaba? Mutlu bir hafta diliyorum herkese diyen sevgili Toprak, günaydın. Doğan Can, benim en büyük travmam kaynanam. 23 yaş ile 41 yaş kabus demiş. Ne demek o? Ha, sen 23'sün, kayınvaliden 41 yaşında mı? Ha. Olabilir mi? Olabilir. 17-18 yaşında anne olduysa. Bence hepimizin en büyük travması o meşhur komşunun çocuğu demiş Merve. Annelerin mukayese ettiği. Bak işte Selda ablanın oğluna öyle mi? Sen anca falan filan. Bizim de vardı. Benim de özellikle babamın, şimdi dinliyorsa anlayacak kimden bahsettiğimi. Sen anca bilmem ne falan filan derdi bana kızında. Bak bilmem kimin oğluna diye örnek gösterdiği oğlunun hali ve benim halim yan yana geldiğinde ben daha iyi durumdayım şu an. Şey değil bu arada, yanlış anlaşılmasın, para pul anlamında değil. Tırnak içinde sadece. Yani genel. Günaydın.
2: Alo, günaydın.
1: Bak ne kadar güzel geliyor sesi. Merhaba, evet. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Betül ben.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Betül?
2: Antalya'dan.
1: Ay ne güzel. Havalar soğumaya başladı mı? Antalya'da gerçi tam şu dönemde ciddi bir fırtına vardır diye tahmin ediyorum.
2: Ya şöyle, şu anda çok böyle siyah siyah bulutlar var. Dün çok güzeldi. 2-3 gündür sıcaktı ama bugün böyle siyah bir güne uyandık.
1: Ama oranın da rüzgarı fenadır değil mi ya?
2: Ya rüzgardan ziyade yağmuru çok fena. Çünkü böyle bir başladığı zaman bir hafta 10 gün aralıksız bardaktan boşalırcasına yağıyor.
1: Berekettir diyelim. Oluyor. Peki Betül, nedir evet. Senin en büyük travman? Buyursunlar.
2: Şimdi biz küçükken babamın köyündeyiz. Köyde babam dedi ki hepiniz dedi şey ekeceksin. İşte böyle bir şeyler ekeceksiniz.
1: Tamam.
2: Kiminki önce çıkarsa ya da daha büyük, daha böyle büyürse ona işte para vereceğim. Ondan sonra neyse işte biz hepimiz alt kardeşiz bu arada. İşte hepimiz ektik falan. Sonra benimkiler bayağı bir büyüdüler böyle. Sonra baktım abim ertesi gün benim ektiklerimin üzerine tuvaletini yapmış.
1: Ya sırf pislik o. Sadece manevi şey ne bileyim pislik olsun derken laf olsun diye değil yani gerçekten.
2: Tabii gerçekten yapmışlar. Benimkilerin hepsi oldu. Ondan sonra ben de bir sinirle gittim. Tuvaletten böyle çubukla bir şeyleri aldım götürdüm onunkilerin üstüne sürdüm.
1: Kusacağım ya, para hırsı işte.
2: Ondan sonra iki gün sonra bir baktık abiminkiler böyle benim boyuma gelmişler.
1: Gübreledin tabii sen onu.
2: Kırk bir yaşındayım, o gün bugündür de unutamıyorum bunu.
1: Peki bu yaratılan travma sende o dönemde o yaşlarda böyle büyük sıkıntılara neden oldu mu? Ne bileyim hani tuvaletle ilgili sıkıntılar sormak yaşadın lazım mı falan?
2: İnsanlara sormak lazım onu, nasıl sıkıntılar çıkardım acaba?
1: Sen kaç yaşındaydın?
2: O zaman mı?
1: Evet.
2: 9
1: yaşındayken evet yani. Ama babanın da sizi motive etme şekli güzelmiş ya. Para ödülü koymuş ortaya.
2: Tabii o gün bugündür hepimizde bir para hırsı.
1: Vay be. Çok saçma bir an yaşanmış. Saliha diyor ki Çocukken sokakta oynuyordum. Annem çağırıyor eve. Ben de gelmiyorum. En son annem sinirlendi. Baban gelecek. Çıkar çünkü yukarı dedi. Bizim mahallede de işte köylülerimiz, akrabalarımız, herkes birbirini tanıyor. Ben de sokaktan anneme hangi babam gelecek diye bağırmıştım. Aslında hani ne zaman gelecek demek isterken öyle demiştim. Annem aşağı bir indi. Beni çekiştire çekiştire eve çıkardı. Ne biçim konuşuyorsun sen diye çok fena bir andı. Hiçbir zaman unutamıyorum o günü diye. Salya. Evet, tatsızmış. Benim travmam, çok küçükken babam sinirlenip makarna dolu tencereyi duvara fırlatmıştı. O makarnaları ablam ve annemle toplamıştık. Bu yüzden makarna pişirmeyi de yemeyi de sevmem. Bugün benim babandaki sinir peki? Niye tencereyi fırlatıyor? Türkan, keşke daha zor bir şey fırlatsaydı da senin işine gelirdi. En basit yemeği travma haline getirmen kötü olmuş senin için ya. Ne bileyim, mantıyı falan fırlataydı da benim travmam var, ben mantı dolduramam. hadi hemen bir telefon bağlantısı daha alalım. Kim var hattımızda? Günaydın.
3: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Yine ben, Umut ben.
1: He, Umut. Ve yine hoparlörle konuşuyorsun galiba.
3: Yok, normale döndüm. Ofisteyim şu an. Demin açalıydım da.
1: Evet, hoş geldin.
3: Doğan Can tekrar günaydın, merhaba. İstanbul arıyorum sizi.
1: Selam, evet. Hadi gelelim hemen konumuza. Sosyal neydi medyada,
3: sosyal medyada gördüğüm bir yazı var, o dikkatimi çekti. İnsanların yaşayamadıkları da bir travma oluşturuyor. Biliyor musunuz? Güzel şeyler ama.
1: İnsanların güzel şeyler.
3: Yaşayamadığı güzel şeyler... İnsanlara travma oluşturuyormuş.
1: Yaşayamadığı güzel şeyler mi travma oluşturuyormuş?
3: Evet, mesela atıyorum çocuk küçüklüğünde hiç durumu yok, gidemiyor bir lunaparka. Onu görüyor karşıda başkalarının gittiğini. Onda travma oluşturuyormuş.
1: Ha, tabii ki zaten hani o eksikliğini hissettiği şeyler, o üzüntünün yarattığı şeylerle yetişkin olunca lunaparkı gördüğünde o duyguyu hatırlıyor olması tabii. Anormal değil ama işte yaşayamama nedenleri de önemli ya. Hani hiç bilmediği, hiç maruz kalmadığı herhangi bir şey travması olmaz ama işte elinin ucundayken, burnunun dibindeyken mahrum kalmak herhalde onda öyle bir etki yaratıyor.
3: Tabii. Onu gördüm, ben orada okudum yazıyı da, çok hoşuma gitti. Gerçekten insanın çoğumuz hayatında muhakkak ki var hepimizde yokluklar veya çok olup da olması için olmadığı şeyler.
1: Bu arada sadece şey de değil, yani uyduruyorum, maddesel bir şey de değil.
3: Tabii.
1: Sevgiyle ilgili de mesela çocukluğunda bunun eksikliğini yaşamış insanların sonrasında tezahür eden türlü durumları oluyor.
3: Aynen öyle, doğru.
1: Fellik bir daha bunu demek için mi aradın yani?
3: Fellik mi arayayım dedim, merak etmesin Doğan Can'cığım dedim.
1: Abi sağ ol, çok teşekkürler. Allah razı olsun.
3: Eyvallah.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydınlar, hayırlı haftalar inşallah. Güzel günlerimiz olsun.
1: Eyvallah, günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ben küçükken bahçede komşumuz ağaç dallarını testereyle kesiyordu. Dönüp bana seni de bununla keseceğim dedi. 46 yaşıma geldim. Hala o adamı görünce yolumu değiştiriyorum diyen Sibel. Ya işte o yaptığı ayarsız şakalar değil mi? Bir çocukta nasıl bir etki yaratıyor bunları düşünmüyordu eskiden insanlar. Şimdi de var böyle densizler de eskiden daha fazlaydı ya. Yani çok fazla korkutularak, çok fazla böyle türlü şeyleri göstererek bak eğer bunu yapmazsan böyle olursun falan diye ki bu konuyu işlediğimizde o gün yayında hatta açtım ben bir bölümün ses kaydını da dinlettim size. Gerçek kesit izleyerek büyüyen bir nesliz biz. Yani şu anda bu dönemin 2, 3, 5, 6, 7 yaşındaki çocuklarının asla yanında konuşulmayan hikayelerini biz doğrudan maruz kalıyorduk, yaşıyorduk. Bizim yanımızda her şey konuşuluyordu. Ben hani çocuk var konuşmayalım gibi bir şeyi asla hatırlamıyorum. Tam tersi ben de bu arada çok meraklı bir şekilde dinlerdim ve etkilenmezdim de yani. Hani bu da hayatın içinde var olan bir şey. Türlü türlü kötü olayları şimdi mesela yüklemek istemiyoruz ya çocuklara haliyle ki doğru olan da bu. Çocuğun yanında konuşmamak lazım ama işte çocuğa da bir yandan hayatın çok toz pembe olmadığını da anlatmak lazım. Çünkü sizin pamuklara sardığınız evlatlarınız yarın öbür gün bir kötülüğe maruz kaldığı zaman o bilgi onda olmadığı için nasıl bir tepki vereceğini ya da kendini nasıl koruyacağını bilemeyebiliyor. Alo.
3: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhabalar, adım Şadi. Ankara'dan arıyorum.
2: Şadi, değil mi?
3: Evet.
2: Bayağıdır duymuyordum bu ismi. Ne demek manası?
3: Şad olmuş, gerçek mutluluğa ermiş anlamında.
2: Şad olup gülmedim de, günler içinde. Çok güzel bir türkü o da. Evet
3: İnşallah
2: Şadi, nedir benim, acaba en büyük travman?
3: Benim travmam şu, şimdi taşrada yaşayanlar bilir. Yılın belli aylarında bir sağlık çadırı kurulur şehrin bir yerinde. Ve sünnet olmak isteyen işte çocuklar aileleri getirir oraya ve hani toplu bir sünnet töreni yapıldığını düşünün.
2: Evet.
3: Belki 50 tane çocuk var. Yani bir kısmı bağırıp çağırıp kaçarken diğerlerinin de sırasını beklemesi. Ben orada sıramı bekledim ve yani hayatım boyunca unutamadım o anı. Kan, revan, çocuklar kaçıyor, ağlıyor, aileler işte bağırıyor, çağırıyor. Orada belki bir buçuk saat sıranızın geldiğini bekleyin.
2: Kurbanlık koyun gibi.
3: Aynen, aynen.
2: Ya,
3: yani unutamıyorum o anını.
2: Şimdiki çocuklar tabii böyle şeyleri bilmediği için hastanelerde işte anesteziyle, lokal anesteziyle pıt pıt anlamıyorlar bile. Hatta şimdi yeni moda bunu uygulayanlar da vardır. Instagram dönüme çıkıyor. Çocuğu böyle oturtuyorlar bir tane oyun konsolunun önüne. Ondan sonra orada hemen pıt pıt pıt hallediyorlar. Çocuğun haberi bile olmuyor sünnet olduğundan ama eskiden öyle değildi. Hatta yani mesela niye bir çocuğu bununla ilgili korkutursun? Okulda da ya da eşrafta diyelim senden büyük 3-5 yaş kuzenin varsa onlar da gelip baltayla kesecekler biliyor musun? Sürekli şey yüklüyorlardı, o korkuyu yüklüyorlardı gerçekten bizim zamanımızda.
3: Evet evet, ben şeyde denk gelmiştim. Kurbanlık koyun gibi dediğiniz gibi kaçan çocukların peşinde koşan aileleri.
2: Ve
3: onu yakalayıp zorla getirdiklerini.
2: Kaç yaşındasın sen?
3: Ben orada 6 yaşındaydım, biraz geçmişte.
2: Şimdi kaç yaşındasın?
3: Şu an 30 yaşındayım.
2: Bahsettiğinde aslında çok, gerçi 25, 2000'den bahsediyorsun. Nerede oldu bu olay?
3: Kayseri, Develi diye bir ilçesi var.
2: Ve iyi, hadi geçmiş olsun. Oldu da bitti maşallah. hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
2: Günaydın. Bu arada sünnetten konu açılmışken bir efsane vardır. Bence birçoğunuzun da aklına gelmiştir o. Eskiden bir de şey vardı. Sünnet düğünlerine gidildiğinde bir pilav verilirdi ve o pilavın etli pilav olurdu. O pilavın içindeki... Bilmiyorum, öyle bir muhabbet vardı. Ne bu? Şimdiler hatta sünneti hatırlayamayacağı yaşta yapıyorlar bebekken, travma olmasın diye. Doğru. Aynen. Aynen Doğancan, pilavın içine koyduk derlerdi diye Seyfo yazmış bak. Doğancan, beni yemek masasına yatırdılar. Ventilatör vardı Antalya sıcağında. Elime ne? elime bir Kabe fotoğrafı verdiler. Ventilatörü tutup öyle şey yaptılar. Bir de üstüne düğün yapıp halay çektiler ben o acı içinde kıvranırken. Tatsız. Doğan Can, bilirsin eskiden akşam ezanı okunduğunda mahalledeki herkes evine girerdi. Bir gün ben akşam ezanı okunduktan 1-2 dakika sonra evin kapısını çaldığım için annem 15 dakika kapıda bekletti beni. Ezan bitti, sen neden sonra geldin diye öyle bir ağlamıştım ki hala travmamdır. Hiçbir yere geç kalmam bu yüzden, kimseyi de bekletmem. İstanbul'da 2 saat önce çıkıyoruz ya bir yere varmak için, ben hiç geç kalmayayım diye 3 saat öncesinden çıkarım demiş Aslı. Ay aynı ben. Benim travmam çok ama bir tanesi 92-93'lü yıllar mahallede kocaman. Evet, bunu ben de duydum ya. Bunlar söyleniyordu. Eskiden böyle hani bohçacılar vardı ya. Bu bohçacı ablalarımız genelde böyle şalvarlarıyla sokakta "Bohçacı geldi hanım" diye gezerdi. "Bohçacı." Annem de ben eve geç girmeyeyim diye "bak seni bohçacıya veririm, şalvarının arasına koyar götürür seni" diye korkutuyordu demiş Huriye. Evet. Eskiden bir de geçen nerede gördüm ya ben? Bir yerde denk geldim. Arabayla geçerken böyle mahalle arasında bir yerde gördüm. En son belki 10 yaşında görmüştüm. Kalaycı gördüm ben. Anadolu'da belki vardır hala da İstanbul'da uzun zamandır görmüyordum. Eskiden böyle kalaycılar gelirdi tezgahlarıyla beraber, kurulurlardı bir yere. Mahalleli herkes işte tencere tavasını kalaylatmak için getirirdi ona. Kalaycılar vardı. Ondan sonra bahsetmiştim yine daha evvel yayında. Bizim mahalleye ayı geliyordu sürekli. Gerçek ayı. Ayı oynatıyorlardı. Etek giydiriyorlardı. Böyle pembe bir tütü giydiriyorlardı. Koca ayıya. O tabii çok şimdiki akılla bakınca çok böyle hüzünlü geliyor. Ama işte o dönem çocuk, oho ayı gördük ve garip gelmiyordu yani. Ondan sonra manuel dönme dolaplar geliyordu. Macuncular geliyordu. Ama şey vardı mesela. Lahmacuncular vardı, seyyar lahmacuncular. Fakat bende belki o zamandan sonra mı travma haline geldi? Pazarlarda eskiden çok sık pazar alışkanlığı vardı. Şimdiki gibi işte süpermarketler ya da uygulamalar üzerinden değildi. Herkes gerçekten pazara giderdi yani. Hani durumu ne olursa olsun, ekonomik durumu ne olursa olsun, pazar kültürü diye bir şey vardı ve pazarlarda "buz gibi soğuk sudan içen" diye çocuklar su satardı. Bir tane cam bardak olurdu. O bardaktan bütün pazar su içerdi. Hani yalandan böyle iki damla su damlatıp çalkalayıp döküyorlardı ama sonuçta kim bilir benden önce kim yaladı o bardağı. Ve hani bu normaldi yani. Hatırlayan vardır, herkes birbirini tanımadı, insanların bardağından su içiyordu.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Annem beni bir gün sopayla dövmek için kovalıyordu, babam üst katta zannedip baba diye üst kata koşa koşa çıktım ama babam orada yoktu. Annem beni bir fare gibi köşeye sıkıştırdı. Pat küt, o anki korkum hala aklımda diye mesaj yollamış Ebru, teşekkürler. Erdem yazmış, diyor ki benim travmam çocukken annemin öleceğini düşünüp çok üzülürdüm ve çok ağlardım. Sonra büyüdük tabii, annem yaşlandı, ben yaşlanıyorum, yaş 41, iki çocuk sahibi oldum. Annemin bir gün öleceğini düşünen ben onu dünyanın diğer ucunda bırakıp 15 bin kilometre uzağa Avustralya'ya geldim. Travmam daha da büyük şu an, ya bir şey olursa ve ben yetişemezsem diye, gurbetten günaydınlar diye Erdem mesaj yollamış. Evet, ama sen de hakikaten Avustralya'ya gitmek de yani, maşallah ne kadar büyük travman varmış. Dünyanın öbür ucu çünkü. Benim travmam Bülent Ersoy'un klibinde bebek ne? Gerçek mi bu, ben bunu bilmiyorum. Bülent Ersoy klibinde bebek emziriyordu. Yaramazlık yaparsan seni Bülent Ersoy emzirir diye korkutuyorlardı. O nasıl tehdit ya?
2: Doğancan, ben daha 6 yaşındayken çöpün içine giren kuşu annem çıkaramadığı için beni çağırmıştı. Ben de çöpün içinden oyuncak çıkacak sanıp çöpü açıp kafamı uzatınca kuş kafamdan sıyırdı. O gün bugündür güvercinlerden çok korkuyorum. Yürürken falan görünce yolumu değiştiririm hatta diye mesaj yollamış Elif Su. Adana'dan Oğuzhan diyor ki Uzaylı Zekiye diye bir dizi vardı. Oradaki Zekiye'nin uzaylıya dönüşürken gözlerinin büyümesi, ekranın kararıp aydınlanması, o sahne her çıktığında gözlerimi kapatıp kulağımı tıkadığımı hatırlıyorum diye mesaj yollamış.
1: Uzaylı Zekiye vardı değil mi? Doğru. Ben onun sonradan videolarını gördüm. Yani hangi yıllarda yayınlandı? Herhalde 90'ların sonu mu acaba? Yoksa belki biraz daha mı eski? Alo.
3: Alo.
1: Merhaba abi, çok gürültü var. Telefonu kulağa alalım, hoparlör açıksa. Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhabalar, kolay gelsin Doğancan. Ben Ümit Ertin.
1: Abi araç kitiyle mi konuşuyorsun? Lütfen telefonu kulağa alır mısın?
3: O zaman far çekmem lazım.
1: Ay gerçekten mi? Çekip arayaydın o zaman. Kurban olayım ya. Her bağlantıda aynı muhabbeti yapmayalım. Abi çok gürültü var.
3: Çekiyorum şimdi.
1: Tamam, evet. Merhaba, nereden arıyoruz?
2: Ya sabır ya sabır.
3: Merhabalar tekrar.
1: Merhabalar, estağfurullah. Bugün travmalarımızı konuşuyoruz. Nedir en büyük travmamız? Ahmet abi. Bana konum atar mısın? Seni bir dövdürelim artık. Abi nedir travman?
3: Travmam şöyle. Yaşım ortalama 9-10 yaşların civarında.
1: Evet.
3: Biz kapıcıydık yani, aile olarak yani babamla beraber. Biz giriş katta,
1: tamam.
3: Giriş katta, şöyle söyleyeyim, bir kat aşağıda camımız açıktı.
1: Tamam.
3: İkinci evliliğinden dolayı yani üvey anneyle beraber kalıyorduk. Şimdi orada camın açık olduğu yerden kedi, ben de tam o sırada bakıyordum yani ocakta ne pişiyor diye. O anda kedi pişiyordu. Kedi de mübarek oradan atladı, tencereye dokundu. Tencereye dokununca oradan yemek sağ bacağıma döküldü ve sağ bacağım maalesef yanık içinde oldu, yandı.
1: Ah.
3: Ve annem o sıra geldi, yemeği sen döktün diye, ben derdimi anlatıyordum, anlamıyordu. Sen döktün diye, bir de o zaman küçüksün, dayak yedim ve hemen hemen şöyle söyleyeyim, 20 yaşlarına kadar kedilere olan bir çiğnim, travmam vardı yani. Ondan sonra insanları tanıdıktan sonra bu travmam geçti. İnsan hayvanlara daha farklı bakıyorum artık. Daha önceden çiğnim var. Daha doğrusu kedilere karşı çiğnim vardı.
1: Çünkü yani onun yüzünden bu benim başıma geldi. Derdimi de kimse dinlemedi diye kendine öyle bir hedef belirledin çocuk aklıyla.
3: Söyledim ama bir de dayak yedim. Bir de sağ bacağım, inanın ki belki yanık başından geçenler belki bilir. su topladı. Yani tam
2: çok kötü olur. Sen peki babana anlattığın zaman o ne yaptı?
3: Babam ilgisiz bir adamdı. Kahveden çıkmazdı. Babamı da kaybedeli zaten 7-8 ay oldu. Babam çok ilgisiz bir adamdı. Ve ilgisiz olduğu için de yani benim ailem hep dağıldı. Yani hiçbir türlü bir toparlanamadık yani.
2: Şimdi kaç yaşındasın Ahmet?
3: Ya, Ümit diyelim. İsmim Ümit.
2: Ha Ümit pardon. Kaç yaşındasın şimdi? 48.
3: Evet.
2: Yani bak ne kadar şey değil mi enteresan. Çok böyle küçükken çocukken başımıza gelen şeyler üstünden 30 sene 40 sene de geçse hala gündemimizde kalabiliyor. O yüzden yani bu akılla ya da böyle bir külfetli geçmişi olan bir insanın yetişkin bir birey olduğunda daha hassas insanlar haline geliyor. Sen mesela eminim hiçbir çocuğun önümüzdeki yıllarda travma haline gelecek bir şey yaşamaması için daha hassas davranıyorsun muhtemelen.
3: Benim 24 yaşında oğlum var. Ben her zaman oğlumu ne yaparsa yapsın. Tabii ki de kötü yaptığı bir şeyi hiçbir zaman tasdik etmem. Kızarım. Gerçekten kızarım. Ama ben oğlumun her zaman için arkasındayımdır. Tamam mı? Yani bir şey olduğunda ettiğinde şimdi ben kendi çocukluğuma bakıyorum. Ve şu anki oğluma bakıyorum. Aralarda yani 100 gömlek fark var. Neredeyse. Ya bir baba evladına yani sahip çıkamıyorsa, sahip yani çocuklarına sahip çıkamıyorsa bırakın. Vallahi yaşamasın ya.
2: Ya doğru söylüyorsun. Geçmiş olsun abi. Ama işte bak hayatta her şerde bir hayır, yani burada nasıl bir hayır bulacağız dersen de işte senin bu kişisel yolculuğunda iyi bir baba olmanı sağlayan kötü anılarım varmış diyelim. Öyle toparlayalım. Geçmiş olsun abi.
3: Böyle söyleyeyim. Ben yani hata olarak ben şu anda eşimden ayrıyım 7 aydan beri.
2: Olabilir.
3: Ama en büyük hatalı benim, tamam mı? En büyük hatalı benim. Elimden geldiği kadar şu anda eşimin gönlümü, yani gönlünü kazandırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama ne bile yani anladınız yani neden dolayı. Yani çok büyük bir eşeklik yaptım diyeyim yani.
2: Ne? Aldattın mı?
3: Öyle diyelim.
2: Ne alaka şimdi o konuyu oraya nasıl bağladın?
3: Yani.
2: Ya bak bunu anlatmasaydın bizim seninle bir gönül bağımız olacaktı ama yani Ümit abi iş mi seninki de şimdi?
3: Ben şöyle söyleyeyim yani ben belki eşim belki bu radyoyu dinleyemeyebilir. Ben sadece o duyması için yani kendimi ettirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Hala da yapmaya çalışıyorum. Evet. Demek ki travmalarım bu sadece küçüğü. Yani hele bir tanesi var. Yani ayıp bir şey, tamam mı?
2: Abi
3: yani
2: o zaman anlatma. Boş ver ayıpsa. Boş ver. Şimdi şey yapacağım. Reklama gideceğim de Ümit abi. Umarım toparlanır her şey. Teşekkür Allah ediyorum aradığın Allah için. Hadi gelsin Allah sabah enerjimiz.
3: Gönlün yüreğin güzel kardeşim. Ben seni 3 seneden beri dinliyorum.
2: Eyvallah.
3: Dinleyiş kanalı dinleyen bir adam. Ama siz senin için her gün saat 10'a kadar seni dinliyorum.
2: Teşekkürler yani. Abi sağ ol. Hadi gelsin enerji.
3: İçiniz gücünüz var gelsin ayağınıza. Hiçbir daha takdir edilmez.
2: Eyvallah. Günaydın. Sağ ol.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Reklam.
3: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur hava durumunu sunar.
4: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
1: Pronto Tur'la turla.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
3: İTAKÜ risk haritasını sunar.
4: Kızılcahamam

0: Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
0: Pronto Tur hava durumunu sunar.
2: Lodos ülke geneline yağış getiriyor. Güneşli hava hafta başında yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Yurtta sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yerel yağmurlar var. İstanbul, Ankara 24, Bursa 25, İzmir ve Antalya sağanak geçişli 25 derece.
0: Pronto Tur'la turla. Pronto Tur hava durumunu sundu.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: var, var. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.